0: Programımızın yayın konuğu Beşir Türkmenoğlu. Beşir Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben Beşir Türkmenoğlu, Suriye Halep ilinden, Samandere köyünden, 90 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. 11 yıldır Türkiye'deyim şu an, burada yaşıyorum.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgede yoğun olarak yaşıyorlar?
1: Başta Halep ilinde olmak üzere ve Halep ilçelerinde, birçoğu da sınır üzeri zaten. Çovenbey, Carablus, Rakka, işte Azez bölgelerinde birçok yoğunluk var. Başka illerde de var, mesela Şam, Hama, Humus'ta da var. Türkmen daha var Leske'de. Bütün illerde Türkmen bulunur yani Suriye'de.
0: İç savaş öncesinde Suriye'de Türkmen kültürü nasıl yaşatılıyordu?
1: Dini olarak normal bir şekilde yaşıyoruzdu ama siyasi olarak çok kötü. Esad rejiminden dolayı birçok devlet dairelerinde mesela personel olarak çalışamıyorsun, yasak. Askeri bölümünde rütbe alamazsın. Polis olman bile zor orada, Türkmen olduğu için.
0: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe mi?
1: Günlük hayatta sadece Türkçe konuşuyoruz. Sadece devlet dairelerine girdiğimizde, okulda vesaire, sadece oralarda Arapça konuşuyoruz. Normal hayatımızda Türkmence konuşuyoruz. Sadece Türkçe konuşuyoruz. Yani.
0: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
1: Şöyle, ben 2012-2013 yıllarında geldim. 2013 yılların ilk aylarında buraya geldim. Savaştan dolayı tabii önce Halep'in düşmesiyle birlikte Esad rejim baskısı olduğunda ve bir de bombardıman altında kalmamız için ailemi alıp Türkiye'ye mecbur olarak oraya geldim.
0: Suriye'deki iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz?
1: Çok fazla etkiledi. Sadece Esad rejiminden dolayı değil. Bir yandan Esad rejimi, bir yandan IŞİD, bir yandan PKK, PYD, yani birçok Türkmen köylerine evlerinin yerlerinden, barklarından ettiler. Evlerini yerle birlikte ettiler. Ellerinden arsalarını, tarlalarını filan hepsini aldılar. Demografi değişiklik yaptılar yani hemen hemen. Birçok köyü boşaldık. Yerine mesela Kürtler veya IŞİD'in aileleri yerleşti. Onlar da Türkmen köyleri mesela bizim bölgeye geldiler. Azez bölgesine. Kimisi kamplarda yerleşti. Kimisi Türkiye'ye geçti. Çok kötü oldu Türkmenlerin adına.
0: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Başta Pızılay olmak üzere çok yardımlara dokundu. İHA. Yani mesela İHA'nın ben bildiğim kadar Öncü Pınar Kapısı'nın orada bir tane büyük ekmek fırını vardı mesela. 10 yıl boyunca günlük 100 bin tane ekmek üretiyordu. Bu sadece mültecilere veya sınır üzerindeki Türkmen köylerine, artı kamplara bile. Bu İHA'nın. Artı Kızılay'ın da birçok desteği oldu. Hem maddi hem manevi yönden, hem yani çadırda mesela ilk başında geldiğimizde mesela Kızılay yetişti, direkt çadırları buldu. İnsanlar çölde kaldı. Tarlalarda ağaçların altında yatmaya başladığında Kızılay yetişti. Hemen hemen binlerce çadır kuruldu. Yemek verildi, ekmekleri dağıtıldı. Tıbbi malzemeler yönünden de çok destek bulundu. Çok büyük destek oldu Türkiye'nin bir yönde.
0: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
1: Suriye'de şu an yeni hükümette bence mecliste Türkmen başta Türkmen büyüklerimiz olarak bizi temsil edecek kişilerin bulunması gerek. Mecliste olsun veya tıbbi yönde olsun veya askeri yönde olsun bizim büyüklerimizin olması gerek. Yani adil bir şekilde Türkmenleri de direkt devletin içine almaları gerek.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
1: Tabii dönmeye başlarlar ama şu anda hepsi dönemez. Avrupa Birliği'nin yaptırımları olduğundan dolayı ya birçok orada ilçeler, iller bile diyebiliriz, yerle birlikte olmuş. Yani inşaat sektörü içeri girip de yeniden inşa edilmezse, altyapı düzenli olmazsa, elektrik, su vesaire bunlar düzenli olmazsa, yani illaki Türkiye'de 1 milyon fazla yani kişinin kalacağını düşünüyorum.
0: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
1: Suriye'deki Türkmenler şu an gelecekte yani iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Suriye'de 3,5 milyona yakın Türkmen var. devlette iyi yerlere ulaşacaklarını ve Türkiye'nin de bizim arkamızda duracağını da inşallah temenni ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere varırız.
0: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarınız devam edecek mi?
1: Tabii. Yani öyle bırakıp da gitmek olmaz. Zaten Türkiye bizim ikinci vatanımız. Hani biz Türkmenler ana vatanımız. Ama bazı Suriyeliler biliyorsunuz 3 milyon Türkmen değil hepsi buradaki Suriyeliler. Ya bazen ikinci vatanı ama bizimse ana vatanımız sayılır Türkiye. Tabii ki gidip geleceğiz sonunda. Pasaportla da olsa, izinle de olsa kardeşlerimizi gelip göreceğiz burada.
0: Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım.
1: Ben buradan başta Türkiye Cumhuriyeti Başkanı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkına çok çok teşekkür ediyorum. Ve sivil toplum kuruluşlarına da bile çok minnettarız. Bu kadar 14 yıl yardımlarından dolayı yani ne yapsak kendilerine bunu yani geri döndüremeyiz. Yani sonuçta Türkmen kardeş, biz Türkmeniz, kendileri bizim kardeşlerimiz. Osmanlı döneminden beri biz Türkmenler sürekli bir şey eklemek istiyorum. Orada Türkiye'nin adını bile orada Yasap da Esad döneminde biz Boyraz derizdi. Boyraz kelimesi zaten Türkiye anlamı bizim yanımızda. Yani inşallah bu kardeşlik devam eder yani. Sonuçta biz de Osmanlı torunuyuz.
0: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için de Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.

Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

İnsanların çoğu uykuyu gerçek bir dost bellemişlerdir. Gün boyunca sürüp giden savaşlardan yorulanlar, konuşmalardan yenik düşenler onda bulurlar en güvenli sığınağı. Hele Yahya Kemal, onun sevgiliyle birlikte uyunmasını dünyanın bütün acılarını unutturacak nitelikte görür. Uykuyu yaratmış olana bin teşekkür der Cervantes de. Shakespeare ona tanrısal güçlerle donanmış bir avutucu gözüyle bakar. Nedir Baudelaire'e göre bu gözü pekliği tehlikeyi kestirememekten doğar? Uyku yaşamın olumsuz halidir. Uykuda insan ne gazete okuyabilir, ne yolculuğa çıkabilir, ne de dünyamızı süsleyen budalalarla çan çan eder. Uykuyu ozanlar ve filozoflar hiç sevmez. Düşünceyi sevdikleri için. Uykuysa onlara düşüncelerini sürdürebilmek yolunda hiçbir yardımda bulunmaz. Alman filozofu Max Scheler bir gece yanında horul horul uyuyan karısını uyandırarak şunu sormuştur. Dünyada bunca sorun varken sen nasıl uyuyabiliyorsun? Scheler'in karısının buna ne karşılık verdiğini bilmiyorum. Ama sizin de bildiğiniz gibi bugüne değin kimse uykunun egemenliğine son vermemiştir. Jack London ona elinden geldiğince kısaltma denemelerine girmiştir ama bu da olumlu bir sonuca bağlanamamıştır. Öte yandan dünyadaki sorunların çokluğu da uykuyu yürürlükten kaldırmaya yetmez. Üstelik sorun da öyle şipşak sonuca bağlanacak türden de değildir. Çünkü topumuz benlikten, kendi aklımızı beğenmekten kurtulamıyoruz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Salah Birsel'in Kıtmir adlı denemesiyle başladık.
1: Şair ve denemeci Salah Birsel 1919'da Bandırma'da doğdu. Eleni Hanım'la Eminzade Hafız Talat Bey'in oğludur. İlkokulu Bandırma'da okudu. Orta öğrenimini İzmir Saint Joseph Fransız Okulu ve İzmir Erkek Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. 2 yıl sonra aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü bitirdi. Fakültede okuduğu yıllarda Nişantaşı Ortaokulu'nda Fransızca öğretmenliği yaptı. İş müfettişliği, Edebiyat Fakültesi Kütüphane Müdürlüğü, Basım Evi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1972'de emekli oldu. 1960 ile 73 yıllarında Türk Dil Kurumu Yayın Kolu Başkanlığı yaptı. Salah Birsel 10 Mart 1999'da İstanbul'da öldü.

0: Ben çocukluk anılarımı sevmem diyen Salah Birsel, babasının her gece kendisini, ablasını ve annesini gaz lambası çevresinde toplayarak bir takım romanlar okuduğunu anlatır. İlk okuduğu yazarlar arasında Reşat Nuri Güntekin, Ahmet Ziya Kozanoğlu ve Nizamettin Nazif'in bulunduğunu, bu kitapların etkisiyle yazmaya başladığını belirtir. Şiirlerinde halk şiirine yaklaşan bir söyleyişe ulaştı. Şairanelikten uzak, yergici şiirlere ağırlık verdi.
1: Hacivat'ın Karısı, Kikirikname ve Ases kitaplarındaki şiirlerin pek çoğu yaşama sevincini yakalamayı amaç edinmiş şiirlerdir. Dünya Şarkısı adlı şiiri gibi.
0: Bildirir güzelliğini, bildirir ormanlar, bildirir göller. Yeryüzünü, gökyüzünü, dağ bildirir, yıldız bildirir. Ufuk parlaktır, taş parlak. Nehirlerin akışı vardır, çalım içinde.

0: Salah Birsel asıl ününü 1970'lerde peş peşe yayımladığı Binbir Gece denemeleri ve Salah Bey tarihi olarak adlandırdığı deneme türündeki ürünleriyle kazandı. Çok geniş bir kültürün, canlı bir anlatımın hakim olduğu düz yazılarında günlük konuşma dilinin az bilinen sözcük ve deyimleriyle özgün bir üslup geliştirdi.
1: Büyük bir beğeni kazanan denemelerini yazış biçimine şöyle anlatır Salah Birsel. Ben denemelerimi şiir yazar gibi yazmaya çalışırım. Olayları kolonyayla friksiyon edecek, el ve kanatlarını kırpacak, onları altın suyuna batıracak olan sözcüklerdir. Sözcükler bir birikim sonucudur. Bir şiirimdeki gibi söylemek gerekirse bir leylak birikimidir. Yıllardan beri okuduğum yazılardan bende kalanlar defterlerdedir. Ben okuduklarımdan arda kalanlara mantar bahçesi adı veririm. Bu senfoniye çerçöp katılır. Mantar bahçesi kısa zamanda beyaz, sarı, yeşil, siyah bir küf bağlar. Bu küflerin yani mantarların ipince iplikleri de koskoca kütükleri, kabukları, dalları çürütüp humusa eklerler. Bundan da yepyeni bir orman fışkırır. Benim çalışmamda 3 aşağı 5 yukarı budur.
0: Salah Birsel özellikle İstanbul kahvelerini, Beyoğlu ve Boğaziçi'nin sanat çevrelerini, edebiyat sohbetlerini renkli bir dille anlatır. Kahveler kitabında 1940 yılında Küllük'e gelenler arasında Sait Faik Abasıyanık, Oktay Akbal, Orhan Murat Arıburnu ve Sabahattin Ali de vardır. Arıburnu bir at üstünde 4 nala uçuyormuşçasına her masaya rüzgarından bir parça dağıttıktan sonra masalardan birine konar. Küllük'e Bedri Rahmi Eyüboğlu ile Celal Sılay asker giysileriyle gelirlerdi. Celal Sılay'ın birliği Beykoz'un gerilerinde bir yerlerdedir. Ama Celal her cumartesi dağ demez, bayır demez Beykoz'dan kalkıp Beyazıt'a gelir.

0: Muzaffer Buyrukçu, Salah Birsel üzerine başlıklı yazısında şu değerlendirmede bulunur. Salah Birsel, denemelerinde yetkinliğe ermiş bir düşünce mekanizmasının ayrıntılı bir biçimde nasıl çalışabileceğini gösterir. Oradan oraya sıçraması, gülerken somurtması bir düzenin gereğidir. Her şey birbirinin içindedir. Birbirinin içinde saklananları ölüme mahkum etmemek, onlara yaşama olanakları sağlamak, Salah Birsel'in insanı ve dünyayı anlatırken kullandığı en önemli yöntemlerden biridir.
1: Günlük çağdaş Türk edebiyatında Salah Birsel'le 1940'ların sonunda doğmuş bir sözcüktür. Günlüklerinde sultanlar, padişahlar, krallar, kraliçeler, paşalar, yazarlar, çizerler, şairler ve şekerciler, yerliler, yabancılar, ölü ve diri binlerce kişi yer alır. Kısacası Salah Birsel'in günlüklerinde yok yoktur. 19 Ekim 1994 tarihinde günlüklerinin tarihçesini yazar günlüğüne Salah Birsel.

onlara 1949 yılının 20 Ocağı'nda başlamıştım. Tam 46 yıl olmuş. Günlüklerim ilk olarak 1 Ocak 1950'de Beş Sanat dergisinde gün ışığına çıktı.

Bugünkü dergiyi edinmek isteyenler onu ya bulur ya bulmaz. Amenna bu papağan namelerin ilki, herkes bilir, 1955'te çıkmıştır. 1972-75 günlerine ise kuşları örtünmek adını bağışladım. İlk cilt çoktan bitmişti. Kuşları örtünmek de kısa zamanda tükenince Ferit Edgü her iki günlüğü Hacivat günlüğü adı altında bir araya getirdi. Yalnız bunlara 1956 yılının hiçbir kitaba girmemiş papağannamesini de ekledi. Ondan sonra günlükler birbirini izledi. İşte 1994. Her şey bitti. Yaş geldi 76'ya dayandı. Bugüne değin ne yaptım? Anlatım biçimim, yazmış yazmamış şekerlerim. Ey okur, hoşuna gitti mi? Yıllardır beni büyük bir bağlılıkla izlediğine göre, hiç değilse sözcük trampetamı yadırgamadın. Ne var? Onlar artık seni açmayacak. Sana güç katmayacaksa onlara sakın yaklaşma. Bir kenarda tut. Dudaklarına da bir gülücük kondur. Hadi sözcük trampetası. Tram, tram, tram.

0: Sanatı girintilerde, çıkıntılarda, önemsiz noktalarda, ayrıntılarda gören Selah Birsel'in Dünya İşleri, Hacivat'ın Karısı, Ases, Kikirikname, Haydar Haydar, Köçekçeler ve Bütün Şiirleri adlı şiir kitapları vardır. Deneme kitaplarından bazıları Kendimle Konuşmalar, Paf ve Puf, Hele Kimi Kurtarır, Amerikalı Tolstoy, Yapıştırma Bıyık, Şiir ve Cinayet, Gece Mavisi ve benzerleridir. Günlükleri Kuşları Örtünmek, Yaşlılık Günlüğü, Aynalar Günlüğü, Bay Sessizlik, Nezlelik Arga, Hacivat Günlüğü, Papağanname ve buna benzerleridir. Araştırma başlığı altında toplanan kitapları ise Kahveler Kitabı, Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu, Boğaziçi Şıngır Mıngır, Sergüzeşti Nono Bey ve Elmas Boğaziçi, İstanbul Paris'tir. Selah Birsel'in ayrıca çok sayıda çevirisi bulunmaktadır.
1: Programımızı bitirirken hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler dileriz.
2: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
3: Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethin 573. yılı kutlu olsun, mübarek olsun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, İstanbul'un fethini fetihlerin silsilesinin en parlak halkası olarak nitelendirdi. Erdoğan, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere fethe katılan kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını fethin 573. yıl dönümü kutlu olsun, mübarek olsun sözleriyle tamamladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Deyrizor'daki sel felaketini yerinde inceledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, sel felaketinden etkilenen Deyrizor ilinde incelemelerde bulundu. Şara, Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu yaşanan olumsuzluklar ve alınan tedbirlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bölgede yaklaşık 2400 ailenin etkilendiği belirtilirken,

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Mekke'de Veliaht Prens Selman ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın selamını ileten Şeybani, Suudi Arabistan'ın hac organizasyonundaki hizmet ve çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Bakan Şeybani ayrıca Suriyeli hacılara gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Fırat'ın taşması binlerce aileyi etkiledi. Suriye'de Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Deir ez-Zor, Rakka ve Halep'te acil durum ilan edildi. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı taşkınlardan yaklaşık 2400 ailenin etkilendiğini açıkladı. Bazı köprüler sular altında kalırken tarım arazileri ve yerleşim bölgelerinde hasar meydana geldi.

Üçüncü Pınar Gümrük Kapısı'nda düzenli geri dönüş akışı. Kilis Öncü Pınar Gümrük Kapısı'ndaki geri dönüş merkezinde Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor. İşlemlerini tamamlayan sığınmacılar güvenli şekilde ülkelerine geçiş yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde geçirdikleri yıllar boyunca gördükleri destek ve misafirperverlik için teşekkür eden Suriyeliler, ülkelerinde yeni bir hayata başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Yetkililer ise geri dönüş sürecinin düzenli ve güvenli şekilde yürütülmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Hasene Kurban ekibi Suriye'de sıkıntısız kurban dağıttı. Uluslararası Yardım Kuruluşu Hasene 2026 vekalet kurban çalışması kapsamında Suriye'nin 5 bölgesinde kurban eti dağıttı. Azez, Halep, Şam ve Laskiye'nin de aralarında bulunduğu bölgelerde toplam 1500 büyükbaş kurban kesildi. Hasene Suriye kurban sorumlusu Hasan Batır bu yıl ilk kez ülke genelinde daha geniş alanlara ulaşabildiklerini belirterek ihtiyaç sahiplerine sorunsuz şekilde dağıtım yapıldığını söyledi. Batır özellikle Laskiye'de Türkmen nüfusun yoğun ilgi ve teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

Türkmen cephesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi. Irak Türkmen cephesi Kurban Bayramı dolayısıyla Kerkük'te bir kabul töreni düzenledi. Programa siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Törende birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken katılımcılar birbirlerinin bayramını kutladı. Yetkililer Kurban Bayramı'nın Irak'a huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu. Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hişam Bayraktar ve diğer yetkililer de Türkmen toplumu adına tüm İslam alemini

henüz tamamlanmadı. İran merkezli Teslim Haber Ajansı, Tahran ile Washington arasında hazırlanan mutabakat metninin henüz tamamlanmadığını bildirdi. İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, metinde son günlerde bazı değişiklikler yapıldığı ve nihai hale getirilmesinin ardından resmen duyurulacağı ifade edildi. Açıklamada bazı batılı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği tam yansıtmadığı da belirtildi. Mutabakatın tüm tarafların onayının ardından kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

doğusun 24 boyu. Gün büyük zafer günüdür. Şanlı Türk'ün asil soyu. Gün büyük zafer günüdür, zafer günüdür. Bozok ve uçoklar kolu,

Tarihi zaferle dolu, açılsın fetihler yolu. Gün büyük, zafer günüdür. Malazgirt'te izimiz var, nice şehit gazimiz var. Bin asırlık mazimiz var, gün büyük, zafer günüdür. Unutma, unutma ceddin vatanı. Kurdular bize vatanı, uğrunda şehit yatanı. Gün büyük, zafer günüdür. Zafer günüdür. Yakındır günü gelecek, tüm cihan bunu bilecek. Haçlıyı kökten silecek, gün büyük, zafer günüdür. Ağarsın artık ufuklar, dardır bize bu topraklar. Doğacak kutlu şafaklar, gün büyük, zafer günüdür.

kaymakam. Zafer aşkıyla sen de yan. Gülmeyin, zafer gül, zafer güldür. Türkmen oğlu kan ekerim, burçlara sancak dikerim, Yezid kanını dökelim, gün büyük, gün büyük, zafer gün.

sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun enseri minbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda hey hatlarla, sözden senden kaçıyorum dolu dizgin hatlarla.

Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle. Çarpsam kara sevdayı en azından 100

şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yörem.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Gel Yusuf, gel, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çalışıyordunuz herhalde, rahatsız etmeyeyim ben.
0: Ne rahatsızlığı Yusuf? Gel şöyle, oturalım biraz. Dur, hemen şu kitapları alayım şuradan. Tozluymuş bunlar da. Buyur Yusuf, buraya oturabilirsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasılsın? Neler yapıyorsun?
1: İyiyim. Evde tercüme yapıyordum bu aralar. Birkaç iş almıştım. Bazı resmi evrakların tercümeleri. Onları bu hafta bitirmem gerek. Benim için biraz sıkıcı ama ne diyorsunuz? Ekmek parası işte.
0: Öyle Yusuf. Ne yapacaksın? Hayat böyle. Çalışmak gerek.
1: Ama sizin işiniz çok güzel. Sürekli kitaplar arasındasınız. Ben de böyle sizin gibi kitaplar arasında olmak isterdim.
0: Olursun inşallah Yusuf. Kitaplar arasında olmak güzeldir. Kitaplar insanı yaşlandırmaz, büyütür. Bitirdin mi gün doğmadanı?
1: Bitirdim. Çok güzeldi. Ama biraz daha bende kalsın istiyorum. Hem sonra size soracağım şeyler de var.
0: Tabii, tabii Yusuf. Kalsın sende, tabii. Ne zaman istersen sorabilirsin. Ben buradayım, hep biliyorsun.
1: Teşekkür ederim. Duvardaki şu resim çok güzelmiş. Yoksa karikatür mü?
0: Hangisi?
1: Şu siyah beyaz olan. Hani ay bir ip yumağı da kadın pencerenin önünde o yumağın ipiyle bir şeyler örüyor.
0: Ha, onu diyorsun. O ne bir resim ne de bir karikatür. O bizim sık sık kararan, karartılan, dünyamıza kandil olan, kandilin ışığıyla karanlığa hakikati nakşeden, bir iz sürücünün belleğimize çizgi diye bıraktığı hikmet parçalarından yalnızca birisi. Şimdi biraz zor senin için. Ama zamanla anlayacaksın Yusuf. Gördükçe, duydukça, okudukça anlayacaksın. Sonra belki sen bana anlatırsın benim kaçırdıklarımı. Bu benim çok sevdiğim bir çizgidir. Hasan Aycı'nın çizgileri. 38 yıldır önümüze ışık tutuyor. Yolumuzu görebilelim diye. Kandil dedim ya demin. 38 yıldır sönmeyen bir kandil düşün. Hep yanıyor. Hiç bitmiyor. Aynı 70 yıldır yanan Sezai Karakoç gibi. 700 yıldır yanan Yunus gibi ve birçokları gibi. Hakikatin iz sürücüleri onlar. Yani karartılan dünyaya sürekli kandiller gönderiyor Allah. En başından beri böyle bu. Biz o iz sürücülerinin izini sürebilirsek ne âlâ.
1: Siz onların izini sürün, ben de sizin.
0: Çok incesin Yusuf ama sen onların izini sürmeye başladın. Çoktan başladın bile. Marrakeş'ten buraya Yunus'un peşine gelen sen değil misin?
1: Evet, öyle oldu biraz. Şimdi düşününce...
0: O zaman boş durmak yok Yusuf. Okumaya, görmeye, dinlemeye, yazmaya ve iz sürmeye devam. Her şeyde, her yerde, her zamanda böyle hakikat varken... parçaları bulmak, biriktirmek, birleştirmek ve sevmek, istemek lazım. Yola çıkmak, her daim yolda olmak lazım. Soluk soluğa koşmak değil... Altımızdaki ayak bastığımız yeri, üstümüzdeki uçsuz bucaksız göğü, arasındakileri ve içimizdekileri görüp dinleyerek yürümek lazım. Gel şimdi senle yolculuğa çıkalım.
1: Şimdi mi?
0: Evet evet şimdi.
1: Nereye gideceğiz?
0: Yol götürür bizi Yusuf. Nereye götürürse oraya gideceğiz.
1: Nasıl olacak peki?
0: Gözünü kapat ve müziği dinle.

0: Yol seni nereye götürdü Yusuf? Beğendin mi müziği?
1: Çok, çok beğendim.
0: Bana öyle geliyor ki yolculuğu anlatıyor. Hatta yolculuğun kendisi bu müzik. Masar, ne demek acaba? Ne güzel şarkı değil mi?
1: Evet, çok güzel. Kim bunlar? Ben daha önce hiç dinlemedim bu müziği.
0: Bunlar Cubran üçlüsü. Üç Filistinli kardeş. Samir, Adnan ve Wissam. Ud çalıyor bize üç udi. Söyle bakalım Yusuf. Onları yola koyan neydi?
1: Hakikat.
0: Onlar da hakikatin izini sürüyorlar. Herkesin bir macerası var Yusuf. Herkesin yolu menzili var. Bak nereden nereye geldik. Bana duvarda asılı bir çizgiyi sordun. O çizgi bize kandil oldu. Işığın izini sürdük. Rüzgarın sesini duyduk. Kandil yolumuzu aydınlattı. Işığı rüzgar kıpırdattı. Çizgilerle sesler birleşti. Yolumuz belirginleşti.
1: Şimdi sırada ne var?
0: Madem duvardaki çizgiyi gördün ve bizi buralara sürükledin, şiire yaklaşmışız demektir. Bu çizgiyi görünce benim aklıma kim gelir bilir misin?
1: Kim?
0: Bizim garip çelebimiz Asaf Halet. Aynı masallarla, tekerlemelerle, efsanelerle, dinlerle, inançlarla, muhterem zatlarla, şiirlerle, resimlerle, musikilerle ve daha nice güzel şeylerle örülü koca bir yumak gibi düşün. Tarih boyunca dünyada olanlara şahit olup dünyanın etrafında dönerken tüm güzelliklerin kendisine yansıdığı ve onları kendi yüzeyinde biriktiren bir yumak. İşte Asaf Halet bir yumağa dönüşen aydan bizlere giyebileceğimiz ve bizi ısıtacak yeni ve güzel kazaklar, atkılar, bereler, hırkalar ören ve örerken de masallar anlatan, o masallara kendinden bir şeyler katıp insanları heyecanlandıran tatlı bir nine gibidir. Biz bu kazakları giyer, hatırlar ve ısınırız.
1: İnsanları ne güzel anlatıyorsunuz. Siz birisini böyle anlatınca ben de çok merak ediyorum. Asaf Halet kim?
0: Asaf Halet... bak bakalım. Burada ne var?
1: Om Mani Padme Hum. Asaf Halet Çelebi.
0: Asaf Halet'in şiirleri. Şimdi al bu kitabı Yusuf. Çok şaşıracaksın. Dedim ya, bizim garip çelebimizdir o. Om Mani Padme Hum'u oku. Bir dahaki geldiğinde konuşalım.
1: Olur. Çok sevinirim.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Minyatür sanatçıları. Nakkaş Osman. Nakkaş Osman 16. yüzyılda saray baş minyatürcülüğü yaptı. Hayatıyla ilgili fazla bilgi yoktur. Nakkaş Osman'ın resimlemiş olduğu düşünülen ilk eser Kanuni'nin Zigetvar seferini anlatan resimdir. Bu resim gerçeğe çok yakındır ve resimde süsleme yoktur. Osman Gazi'den 3. Murat'a kadar 12 padişahın fiziksel özellikleriyle karakterlerini anlattığı bir eseri vardır. Nakkaş Osman'ın çizdiği padişah portreleri tarih kitaplarında birer model olarak kullanılmıştır. Levni. Asıl ismi Abdülcelil Çelebi'dir. Edirne'de doğdu. Osmanlı'nın en ünlü minyatür sanatçısıdır. Lale devrinde yaşadı. Minyatürü Topkapı Sarayı Nakkaşhanesi'nde öğrendi. 2. Mustafa ve 3. Ahmet zamanında sarayın baş nakkaşlığını yaptı. Minyatürlerinde daha çok eğlence sahnelerini kullandı. Şair Vehbi'nin 3. Ahmet'in şehzadelerinin sünnet düğününü anlattığı Surname isimli eserinin minyatürlerini yapmıştır ve bu en ünlü eseridir. Nusret Çolpan 1952 yılında Bandırma'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Bu yıllarda İstanbul Üniversitesi Tıp Tarih Enstitüsü'nde Türk Süsleme Sanatları dersi aldı ve minyatür çalışmaya başladı. Matrakçı Nasuh'tan çok etkilendi. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kişisel sergiler açtı ve karma sergilere katıldı. Farklı koleksiyonlarda yaklaşık 300 eseri vardır. 31 Mayıs 2008'de öldü. Taner Alakuş 1966 yılında doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları bölümünden mezun oldu ve aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. Üniversite eğitimi sırasında tesip dersleri aldı. Mezun olduktan sonra minyatür sanatı ile ilgilenmeye başladı ve minyatür dersleri aldı. Bugüne dek birçok karma sergiye katıldı. Birçok ödül aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Kan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönence biliyorum.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bet'in 573. yılı kutlu olsun, mübarek olsun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, İstanbul'un fethini fetihlerin silsilesinin en parlak halkası olarak nitelendirdi. Erdoğan, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere fethe katılan kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını fethin 573. yıl dönümü kutlu olsun, mübarek olsun sözleriyle tamamladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Deyrizor'daki sel felaketini yerinde inceledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, sel felaketinden etkilenen Deyrizor ilinde incelemelerde bulundu. Şara, Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu yaşanan olumsuzluklar ve alınan tedbirlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bölgede yaklaşık 2400 ailenin etkilendiği belirtilirken tahliye ve acil müdahale çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Ziyarette ayrıca hizmet, altyapı ve kalkınma projeleri de değerlendirildi.

Başaran'ın selamını ileten Şeybani, Suudi Arabistan'ın hac organizasyonundaki hizmet ve çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Bakan Şeybani ayrıca Suriyeli hacılara gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

hayatın taşması binlerce aileyi etkiledi. Suriye'de Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Deyrizor, Rakka ve Halep'te acil durum ilan edildi. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı taşkınlardan yaklaşık 2400 ailenin etkilendiğini açıkladı. Bazı köprüler sular altında kalırken tarım arazileri ve yerleşim bölgelerinde hasar meydana geldi.

Öncü Pınar Gümrük Kapısı'nda düzenli geri dönüş akışı. Kilis Öncü Pınar Gümrük Kapısı'ndaki geri dönüş merkezinde Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor. İşlemlerini tamamlayan sığınmacılar güvenli şekilde ülkelerine geçiş yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde geçirdikleri yıllar boyunca gördükleri destek ve misafirperverlik için teşekkür eden Suriyeliler, ülkelerinde yeni bir hayata başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Yetkililer ise geri dönüş sürecinin düzenli ve güvenli şekilde yürütülmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Hasene Kurban ekibi Suriye'de sıkıntısız kurban dağıttı. Uluslararası Yardım Kuruluşu Hasene 2026 vekalet kurban çalışması kapsamında Suriye'nin 5 bölgesinde kurban eti dağıttı. Azez, Halep, Şam ve Laskiye'nin de aralarında bulunduğu bölgelerde toplam 1500 büyükbaş kurban kesildi. Hasene Suriye kurban sorumlusu Hasan Batır bu yıl ilk kez ülke genelinde daha geniş alanlara ulaşabildiklerini belirterek ihtiyaç sahiplerine sorunsuz şekilde dağıtım yapıldığını söyledi. Batır özellikle Laskiye'de Türkmen nüfusun yoğun ilgi ve teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

Türkmen cephesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi. Irak Türkmen cephesi Kurban Bayramı dolayısıyla Kerkük'te bir kabul töreni düzenledi. Programa siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Törende birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken katılımcılar birbirlerinin bayramını kutladı. Yetkililer Kurban Bayramı'nın Irak'a huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu. Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hişam Bayraktar ve diğer yetkililer de Türkmen toplumu adına tüm İslam aleminin

Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat metni henüz tamamlanmadı. İran merkezli Teslim Haber Ajansı, Tahran ile Washington arasında hazırlanan mutabakat metninin henüz tamamlanmadığını bildirdi. İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, metinde son günlerde bazı değişiklikler yapıldığı ve nihai hale getirilmesinin ardından resmi

duyurulacağı ifade edildi. Açıklamada bazı batılı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği tam yansıtmadığı da belirtildi. Mutabakatın tüm tarafların onayının ardından kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Радио Юрт ФМ.
1: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 24. bölümünü aktaracağız.

17. yüzyılda Halep şehri. Osmanlı Devleti'nde en büyük idari yönetim yeri olup her eyalet sancaklara, her sancakta kendi içinde kazalara bölünmüştür. Bir kadının sorumluluk alanını ifade eden kaza ise onun merkezi olan bir kasaba ile çevresinde yer alan köylerden oluşmaktaydı. Kazayı teşkil eden köyler, askeri ve idari bakımdan nahiye adı verilen bölgeler ve belirli sayıda köylerden oluşan gruplara ayrılmıştı. Dolayısıyla bir kaza ünitesindeki başlıca yerleşim birimleri, o kazanın merkezi olan şehir veya kasaba ile onun çevresinde yer alan köylerden meydana geliyordu.

şehir ve kasabalar. Halep eyaletinin idari merkezi 17. yüzyılın mühim şehirlerinden birisi olan Halep idi. Ancak Antakya kazasının idari merkezi ve kadim bir şehir olan Antakya'da Halep eyaletinin sınırları içerisinde yer alıyordu. Bu iki şehirden başka eyalet dahilinde köylerden daha büyük yerleşim alanı olan ve sakinlerinin ziraatin yanı sıra ufak çapta sanayi ve ticaret faaliyetleriyle meşgul oldukları çok sayıda kasabada

Halep şehri. Genel görünümü. Halep şehri 38 derece, 68 dakika ve 5 saniye doğu boylamı ve 40 derece 12 dakika güney enlemi arasında ve denizden 390 metre yükseklikte olup Kilis ve Bab ovalarıyla Cebelisema'nın arazisinin birleştiği noktada ve basitçe bir mevkidedir.

nehir bulunmaktadır. Antep'e tabi Çağdigil adlı köyden çıkan ve Halep'e 3 saat mesafede olan Haylan köyüne gelen bu suyun 3'te 1 miktarı bir su yolu ile Halep şehrine gelmekteydi. Kuvek nehrine Antep ve Kilis kazalarında çıkan birçok su katılmaktadır. Fazlası Halep bahçelerini suladıktan ve kendisine Halep civarında çıkan Aynül Tel ve Aynül Beyda suları da katıldıktan sonra şehrin kenarında ve batısında bulunan 3 mahallenin arasından geçerek güneye doğru akmaktadır. Kışın suyun taştığı zamanlarda çoğalan sular Cebeli Sema'na tabi Hantuman ve Teltukan köyleri arasındaki arazide toplanarak bir küçük göl meydana getirse de bu göl yazın hararet sebebiyle kuruyordu.

Halep'in havası kuru ve gayet ılımandır. Fakat evlerin çoğu yerel taş ocakları ile elde edilen taşlardan yapılmış olmasından dolayı biraz rutubet meydana gelir. Kışın çok kar yağmamakla birlikte kuru soğuğu tesirlidir. Kışın sıcaklık sıfırın altında 4-5 dereceye, hatta bazı seneler 12 dereceye kadar iner. Yazın ise sıcaklık 40 dereceye kadar çıkar.

Halep'in en önemli yapılarından olan ve Şehba ismiyle de anılan iç kalesi, yerleşim alanı içinde tabi bir tepe üzerinde kurulmuştur. Etrafı derin bir hendek ile çevrili olan bu kalenin tarihi oldukça eskilere dayanır. Asur ve Hitit dönemlerinde mevcut olduğu gibi Bizans döneminde de şehrin korunmasında önemli bir rol oynamıştır.

1970 yılında meydana gelen bir deprem sonucunda yerle bir olan bu kale 1172-1173 tarihlerinde Nurettin Zengi tarafından yeniden onarılmıştır. İçindeki Hazreti İbrahim'in makamı da yine onun tarafından inşa ettirilmiştir. Bundan sonra Moğol ve Timur istilalarıyla yıkılan Halep Kalesi sonraki dönemlerde tekrar yenilenmiştir. Osmanlılar zamanında da şehrin iç kalesi önemini korumaya devam etmiştir. Halep şehrindeki evler genellikle iki katlı olup her birinin kenarında taştan yapılmış kare bir avlu bulunmaktaydı. Bu avlular taş ile döşenmişti ve ortasında bir fıskiye ile bir veya iki tarafında küçük bir bahçesi bulunmaktaydı. Halep'te çok sayıda cami olmakla birlikte bunların çok az kısmı ihtişamlıydı. Genellikle kare bir alan üzerinde inşa edilmiş olan camilerin arkasında küçük bir bahçesi ile ortasında abdest almak için yapılmış çeşmesi yer almaktaydı. Ayrıca geniş meydanlarda büyük kare yapılardan ibaret olan hanlar ve kervansaraylar bulunuyordu.

Genellikle dar olan şehrin caddeleri taş ile döşenmiş ve çok temiz tutuluyordu. Alışveriş merkezi olan pazar yerlerinin üstü örtülü olup buralarda belirli alanlarda branşlaşmış çok sayıda küçük dükkanlar yer alıyordu. Bu dükkanlar gün bitiminde belirli bir saatte kapatılıyordu. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethin 573. yılı kutlu olsun, mübarek olsun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, İstanbul'un fethini fetihlerin silsilesinin en parlak halkası olarak nitelendirdi. Erdoğan, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere fethe katılan kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını fethin 573. yıl dönümü kutlu olsun, mübarek olsun sözleriyle tamamladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Deyrizor'daki sel felaketini yerinde inceledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, sel felaketinden etkilenen Deyrizor ilinde incelemelerde bulundu. Şara, Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu yaşanan olumsuzluklar ve alınan tedbirlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bölgede yaklaşık 2400 ailenin etkilendiği belirtilirken tahliye ve acil müdahale çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Ziyarette ayrıca hizmet, altyapı ve kalkınma projeleri de değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Mekke'de Veliaht Prens Selman ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın selamını ileten Şeybani

Rabbani, Suudi Arabistan'ın hac organizasyonundaki hizmet ve çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Bakan Şeybani ayrıca Suriyeli hacılara gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Suriye'de sel felaketi, Fırat'ın taşması binlerce aileyi etkiledi. Suriye'de Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Deir ez-Zor, Rakka ve Halep'te acil durum ilan edildi. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı taşkınlardan yaklaşık 2400 ailenin etkilendiğini açıkladı. Bazı köprüler sular altında kalırken tarım arazileri ve yerleşim bölgelerinde hasar meydana geldi.

Öncü Pınar Gümrük Kapısı'nda düzenli geri dönüş akışı. Kilis Öncü Pınar Gümrük Kapısı'ndaki geri dönüş merkezinde Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor. İşlemlerini tamamlayan sığınmacılar güvenli şekilde ülkelerine geçiş yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde geçirdikleri yıllar boyunca gördükleri destek ve misafirperverlik için teşekkür eden Suriyeliler, ülkelerinde yeni bir hayata başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Yetkililer ise geri dönüş sürecinin düzenli ve güvenli şekilde yürütülmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Hasene Kurban ekibi Suriye'de sıkıntısız kurban dağıttı. Uluslararası Yardım Kuruluşu Hasene 2026 vekalet kurban çalışması kapsamında Suriye'nin 5 bölgesinde kurban eti dağıttı. Azez, Halep, Şam ve Laskiye'nin de aralarında bulunduğu bölgelerde toplam 1500 büyükbaş kurban kesildi. Hasene Suriye kurban sorumlusu Hasan Batır bu yıl ilk kez ülke genelinde daha geniş alanlara ulaşabildiklerini belirterek ihtiyaç sahiplerine sorunsuz şekilde dağıtım yapıldığını söyledi. Batır özellikle Laskiye'de Türkmen nüfusun yoğun ilgi ve teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

Türkmen cephesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi. Irak Türkmen cephesi Kurban Bayramı dolayısıyla Kerkük'te bir kabul töreni düzenledi. Programa siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Törende birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken katılımcılar birbirlerinin bayramını kutladı. Yetkililer Kurban Bayramı'nın Irak'a huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu. Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hişam Bayraktar ve diğer yetkililer de Türkmen toplumu adına tüm İslam alemi

tamamlanmadı. İran merkezli Tesnim Haber Ajansı, Tahran ile Washington arasında hazırlanan mutabakat metninin henüz tamamlanmadığını bildirdi. İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, metinde son günlerde bazı değişiklikler yapıldığı ve nihai hale getirilmesinin ardından resmen duyurulacağı ifade edildi. Açıklamada bazı batılı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği tam yansıtmadığı da belirtildi. Mutabakatın tüm tarafların onayının ardından kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ali Rıza Binboğa'nın seslendirdiği Yarınlar Bizim şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethin 573. yılı kutlu olsun, mübarek olsun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, İstanbul'un fethini fetihlerin silsilesinin en parlak halkası olarak nitelendirdi. Erdoğan, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere fethe katılan kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını fethin 573. yıl dönümü kutlu olsun, mübarek olsun sözleriyle tamamladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Deyrizor'daki sel felaketini yerinde inceledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, sel felaketinden etkilenen Deyrizor ilinde incelemelerde bulundu. Şara, Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu yaşanan olumsuzluklar ve alınan tedbirlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bölgede yaklaşık 2400 ailenin etkilendiği belirtilirken tahliye ve acil müdahale çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Ziyarette ayrıca hizmet, altyapı ve kalkınma projeleri de değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Mekke'de Veliaht Prens Selman ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın selamını ileten Şeybani, Suudi Arabistan'ın hac organizasyonundaki hizmet ve çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Bakan Şeybani ayrıca Suriyeli hacılara gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Fırat'ın taşması binlerce aileyi etkiledi. Suriye'de Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Deir ez-Zor, Rakka ve Halep'te acil durum ilan edildi. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı taşkınlardan yaklaşık 2400 ailenin etkilendiğini açıkladı.

Öncü Pınar Gümrük Kapısı'nda düzenli geri dönüş akışı. Kilis Öncü Pınar Gümrük Kapısı'ndaki geri dönüş merkezinde Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor. İşlemlerini tamamlayan sığınmacılar güvenli şekilde ülkelerine geçiş yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde geçirdikleri yıllar boyunca gördükleri destek ve misafirperverlik için teşekkür eden Suriyeliler, ülkelerinde yeni bir hayata başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Yetkililer ise geri dönüş sürecinin düzenli ve güvenli şekilde yürütülmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Hasene Kurban ekibi Suriye'de sıkıntısız kurban dağıttı. Uluslararası Yardım Kuruluşu Hasene 2026 vekalet kurban çalışması kapsamında Suriye'nin 5 bölgesinde kurban eti dağıttı. Azez, Halep, Şam ve Laskiye'nin de aralarında bulunduğu bölgelerde toplam 1500 büyükbaş kurban kesildi. Hasene Suriye kurban sorumlusu Hasan Batır bu yıl ilk kez ülke genelinde daha geniş alanlara ulaşabildiklerini belirterek ihtiyaç sahiplerine sorunsuz şekilde dağıtım yapıldığını söyledi. Batır özellikle Laskiye'de Türkmen nüfusun yoğun ilgi ve teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

Türkmen cephesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi. Irak-Türkmen cephesi Kurban Bayramı dolayısıyla Kerkük'te bir kabul töreni düzenledi. Programa siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Törende birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken katılımcılar birbirlerinin bayramını kutladı. Yetkililer Kurban Bayramı'nın Irak'a huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu. Irak-Türkmen cephesi başkan yardımcısı Hişam Bayraktar ve diğer yetkililer de Türkmen toplumu adına tüm İslam alemi

metni henüz tamamlanmadı. İran merkezli Tesnim Haber Ajansı, Tahran ile Washington arasında hazırlanan mutabakat metninin henüz tamamlanmadığını bildirdi. İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, metinde son günlerde bazı değişiklikler yapıldığı ve nihai hale getirilmesinin ardından resmen duyurulacağı ifade edildi. Açıklamada bazı batılı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği tam yansıtmadığı da belirtildi. Mutabakatın tüm tarafların onayının ardından kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Sen iste, emrinde kahramanlarım, kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethin 573. yılı kutlu olsun, mübarek olsun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, İstanbul'un fethini fetihlerin silsilesinin en parlak halkası olarak nitelendirdi. Erdoğan, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere fethe katılan kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını "Fethin 573. yıl dönümü kutlu olsun, mübarek olsun" sözleriyle tamamladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Deyrizor'daki sel felaketini yerinde inceledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, sel felaketinden etkilenen Deyrizor ilinde incelemelerde bulundu. Şara, Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu yaşanan olumsuzluklar ve alınan tedbirlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bölgede yaklaşık 2400 ailenin etkilendiği belirtilirken tahliye ve acil müdahale çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Ziyarette ayrıca hizmet, altyapı ve kalkınma projeleri de değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Mekke'de Veliaht Prens Selman ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın selamını ileten Şeybani, Suudi Arabistan'ın hac organizasyonundaki hizmet ve çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Bakan Şeybani ayrıca Suriyeli hacılara gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Fırat'ın taşması binlerce aileyi etkiledi. Suriye'de Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Deir ez-Zor, Rakka ve Halep'te acil durum ilan edildi. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı taşkınlardan yaklaşık 2400 ailenin etkilendiğini açıkladı. Bazı köprüler sular altında kalırken tarım arazileri ve yerleşim bölgelerinde hasar meydana geldi.

Öncü Pınar Gümrük Kapısı'nda düzenli geri dönüş akışı. Kilis Öncü Pınar Gümrük Kapısı'ndaki geri dönüş merkezinde Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor. İşlemlerini tamamlayan sığınmacılar güvenli

İçerisinde geçirdikleri yıllar boyunca gördükleri destek ve misafirperverlik için teşekkür eden Suriyeliler, ülkelerinde yeni bir hayata başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Yetkililer ise geri dönüş sürecinin düzenli ve güvenli şekilde yürütülmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Hasene Kurban ekibi Suriye'de sıkıntısız kurban dağıttı. Uluslararası Yardım Kuruluşu Hasene 2026 vekalet kurban çalışması kapsamında Suriye'nin 5 bölgesinde kurban eti dağıttı. Azez, Halep, Şam ve Laskiye'nin de aralarında bulunduğu bölgelerde toplam 1500 büyükbaş kurban kesildi. Hasene Suriye kurban sorumlusu Hasan Batır bu yıl ilk kez ülke genelinde daha geniş alanlara ulaşabildiklerini belirterek ihtiyaç sahiplerine sorunsuz şekilde dağıtım yapıldığını söyledi. Batır özellikle Laskiye'de Türkmen nüfusun yoğun ilgi ve teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

Türkmen cephesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi. Irak Türkmen cephesi Kurban Bayramı dolayısıyla Kerkük'te bir kabul töreni düzenledi. Programa siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Törende birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken katılımcılar birbirlerinin bayramını kutladı. Yetkililer Kurban Bayramı'nın Irak'a huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu. Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hişam Bayraktar ve diğer yetkililer de Türkmen toplumu adına tüm İslam alemi

İran, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat metni henüz tamamlanmadı. İran merkezli Tesnim Haber Ajansı, Tahran ile Washington arasında hazırlanan mutabakat metninin henüz tamamlanmadığını bildirdi. İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, metinde son günlerde bazı değişiklikler yapıldığı ve nihai hale getirilmesinin ardından resmen duyurulacağı ifade edildi. Açıklamada bazı batılı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği tam yansıtmadığı da belirtildi. Mutabakatın tüm tarafların onayının ardından kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

çiğdem çiçekleri açar dağlarda. Salkım salkım üzümleri bağlarda. Türkmen'e yurt olmuş bütün çağlarda. Bir başkadır benim çoban bey sevdalım.

içinde yatar çoban bey sevdası. Düğünlerde havşe, Türkmen ovası. Dillerde türküler, barak havası. Bir başkadır benim.

yiğitler dolaşır her bir yanında. Davar güderdik Toyran yolunda. Asalet akar Türkmen kanında. Bir başkadır benim çoban.

can verilirdi Türkmen eli uğruna. Yolmaya giderdik mayın boyuna. Şıhanlı Ali adanmıştı Allah yoluna. Bir başkadır benim çoban bey sevdalı.

Adil Şandan Çoban Bey'i sorarsan, Ali Silov Keşahmet Muhtar Xallodan, Daşlıq Oxuf yolu Büyük Oxdan, bir başqadır benim Çoban Bey Sevdan. Bir başqadır benim, bir başqadır Çoban Bey Sevdan.

Eğlenmek mi istiyorsun Kurtuluş? Kardeşin izle o zaman. Görülmeyhanesinde

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türk Sineması.
1: Karpuz kabuğundan gemiler yapmak. 2004. Yönetmen Ahmet Uluçay. Yapımcı Serdar Tahiroğlu, Diloy Gülün. Senarist Ahmet Uluçay. Oyuncular İsmail Hakkı Taslak, Kadir Kaymaz. Yaz mevsiminde iki arkadaş, Mehmet ile Recep, köyden kasabaya çalışmak için gelir. Bu iki arkadaşın biri karpuzcunun, diğeri berberin yanında çırak olarak çalışır. İki arkadaş film çekmek istemektedir. Beraber kasabadaki sinemaya gidip hem film izlerler hem de film parçaları toplarlar. Bu film parçalarıyla kendileri köyde basit bir projeksiyon makinesi yaparlar. Recep bu arada kendinden büyük bir kıza aşık olur. Mehmet Recep'e yardım etmeye çalışır ama bunu başaramaz. Film iki çocuğun köylerinde film yapma mücadelesini ve onların film tutkusunu anlatır. Karpuz kabuğundan gemiler yapmak 2004 şiirsel, hüzünlü ama umut dolu ve sıcak bir filmdir. Ödüller: 1. 16. Ankara Film Festivali. En iyi film Ahmet Uluçay. 2. 23. İstanbul Film Festivali. En iyi film Ahmet Uluçay. 3. 26. Montpellier Film Festivali. En iyi film Ahmet Uluçay. 4. San Sebastian Film Şenliği. Jüri Özel Ödülü Ahmet Uluçay.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
1: Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
0: Arkadaşım eş, arkadaşım şek,

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethin 573. yılı kutlu olsun, mübarek olsun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, İstanbul'un fethini fetihlerin silsilesinin en parlak halkası olarak nitelendirdi. Erdoğan, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere fethe katılan kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını fethin 573. yıl dönümü kutlu olsun, mübarek olsun sözleriyle tamamladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Deyrizor'daki sel felaketini yerinde inceledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, sel felaketinden etkilenen Deyrizor ilinde incelemelerde bulundu. Şara, Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu yaşanan olumsuzluklar ve alınan tedbirlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bölgede yaklaşık 2400 ailenin etkilendiği belirtilirken tahliye ve acil müdahale çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Ziyarette ayrıca hizmet, altyapı ve kalkınma projeleri de değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Mekke'de Veliaht Prens Selman ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın selamını ileten Şeybani, Suudi Arabistan'ın hac organizasyonundaki hizmet ve çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Bakan Şeybani ayrıca Suriyeli hacılara gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Fırat'ın taşması binlerce aileyi etkiledi. Suriye'de Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Deir ez-Zor, Rakka ve Halep'te acil durum ilan edildi. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı taşkınlardan yaklaşık 2400 ailenin etkilendiğini açıkladı. Bazı köprüler sular altında kalırken tarım arazileri ve yerleşim bölgelerinde hasar meydana geldi.

Öncü Pınar Gümrük Kapısı'nda düzenli geri dönüş akışı. Kilis Öncü Pınar Gümrük Kapısı'ndaki geri dönüş merkezinde Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor. İşlemlerini tamamlayan sığınmacılar güvenli şekilde ülkelerine geçiş yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde geçirdikleri yıllar boyunca gördükleri destek ve misafirperverlik için teşekkür eden Suriyeliler, ülkelerinde yeni bir hayata başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Yetkililer ise geri dönüş sürecinin düzenli ve güvenli şekilde yürütülmesini

Pasene kurban ekibi Suriye'de sıkıntısız kurban dağıttı. Uluslararası Yardım Kuruluşu Hasene 2026 vekalet kurban çalışması kapsamında Suriye'nin 5 bölgesinde kurban eti dağıttı. Azez, Halep, Şam ve Laskiye'nin de aralarında bulunduğu bölgelerde toplam 1500 büyükbaş kurban kesildi. Hasene Suriye kurban sorumlusu Hasan Batır bu yıl ilk kez ülke genelinde daha geniş alanlara ulaşabildiklerini belirterek ihtiyaç sahiplerine sorunsuz şekilde dağıtım yapıldığını söyledi. Batır özellikle Laskiye'de Türkmen nüfusun yoğun ilgi ve teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

Türkmen cephesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi. Irak-Türkmen cephesi Kurban Bayramı dolayısıyla Kerkük'te bir kabul töreni düzenledi. Programa siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Törende birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken katılımcılar birbirlerinin bayramını kutladı. Yetkililer Kurban Bayramı'nın Irak'a huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu. Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hişam Bayraktar ve diğer yetkililer de Türkmen toplumu adına tüm İslam aleminin

Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat metni henüz tamamlanmadı. İran merkezli Teslim Haber Ajansı, Tahran ile Washington arasında hazırlanan mutabakat metninin henüz tamamlanmadığını bildirdi. İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, metinde son günlerde bazı değişiklikler yapıldığı ve nihai hale getirilmesinin ardından resmen duyurulacağı ifade edildi. Açıklamada bazı batılı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği tam yansıtmadığı da belirtildi. Mutabakatın tüm tarafların onayının ardından kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sitenizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Ben dünyanın en uzun boylu ağaçlarından biriyim. Boyum tam 100 metre. Yapraklarımı hiç dökmüyorum. Onlar her mevsim yemyeşil. Çiçeklerim beyaz renkli. Meyvelerimin içinde tohumlar var. Güneşi ve suyu çok ama çok seviyorum. İçimde tam 1000 litre su var. İnsanlar beni bataklıkları kurutmak için kullanıyor. Pek çok hastalığın tedavisinde de bana ihtiyacınız var. Bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı okaliptüs. Diğer adı sıtma ağacıdır. Bataklıkları kurutup sivrisinekleri ortadan kaldırıyor. Böylece sıtma hastalığını engelliyor. Ana vatanı Avustralya'dır. Okaliptüsü ilaç, boya ve mobilya sanayinde kullanıyoruz. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Gözlerim kocaman ve parlak. Kuyruğum çok uzun ve tüylü. Boyum kadar bir kuyruğum var. Arka bacaklarım ön bacaklarımdan daha uzun ve güçlü. Sıçramak ve tırmanmak benim için çok kolay. Bu sebeple ağaçlarda yaşıyorum. Meşe palamudu, ceviz ve fındığı çok seviyorum. Bunların birazını toprağın altına saklıyorum. Bazen nerede olduklarını unutuyorum. Bu siz insanlar için iyi bir şey. Çünkü bu unutkanlığım sayesinde yeni ağaçlar yetişiyor. Bilin bakalım ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu canlının adı sincap. Çok keskin ve sağlam dişleri var. Sincapların dişleri bazen kırılıyor ya da zarar görüyor. Bu sincaplar için hiç sorun değil. Çünkü zarar gören dişin yerine yenisi çıkıyor. Sincapların en ilginç özelliklerinden biri de vücutlarını paraşüt gibi kullanmaları. Yüksek ağaçların tepesinden bu özellikleri sayesinde yavaşça atlıyorlar. Bil bakalım hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethin 573. yılı kutlu olsun, mübarek olsun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, İstanbul'un fethini fetihlerin silsilesinin en parlak halkası olarak nitelendirdi. Erdoğan, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere fethe katılan kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını fethin 573. yıl dönümü kutlu olsun, mübarek olsun sözleriyle tamamladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Deir ez-Zor'daki sel felaketini yerinde inceledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, sel felaketinden etkilenen Deir ez-Zor ilinde incelemelerde bulundu. Şara, Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu yaşanan olumsuzluklar ve alınan tedbirlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bölgede yaklaşık 2400 ailenin etkilendiği belirtilirken tahliye ve acil müdahale çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Ziyarette ayrıca hizmet, altyapı ve kalkınma projeleri de değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Mekke'de Veliaht Prens Selman ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın selamını ileten Şeybani, Suudi Arabistan'ın hac organizasyonundaki hizmet ve çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Bakan Şeybani ayrıca Suriyeli hacılara gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

aşması binlerce aileyi etkiledi. Suriye'de Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Deir ez-Zor, Rakka ve Halep'te acil durum ilan edildi. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı taşkınlardan yaklaşık 2400 ailenin etkilendiğini açıkladı. Bazı köprüler sular altında kalırken tarım arazileri ve yerleşim bölgelerinde hasar meydana geldi.

Öncü Pınar Gümrük Kapısı'nda düzenli geri dönüş akışı. Kilis Öncü Pınar Gümrük Kapısı'ndaki geri dönüş merkezinde Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor. İşlemlerini tamamlayan sığınmacılar güvenli şekilde ülkelerine geçiş yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde geçirdikleri yıllar boyunca gördükleri destek ve misafirperverlik için teşekkür eden Suriyeliler, ülkelerinde yeni bir hayata başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Yetkililer ise geri dönüş sürecinin düzenli ve güvenli şekilde yürütülmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

merkez ülke genelinde daha geniş alanlara ulaşabildiklerini belirterek ihtiyaç sahiplerine sorunsuz şekilde dağıtım yapıldığını söyledi. Batır özellikle Lazkiye'de Türkmen nüfusun yoğun ilgi ve teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

Türkmen cephesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi. Irak Türkmen cephesi Kurban Bayramı dolayısıyla Kerkük'te bir kabul töreni düzenledi. Programa siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Törende birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken katılımcılar birbirlerinin bayramını kutladı. Yetkililer Kurban Bayramı'nın Irak'a huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu. Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hişam Bayraktar ve diğer yetkililer de Türkmen toplumu adına tüm İslam alemi

tamamlanmadı. İran merkezli Teslim Haber Ajansı, Tahran ile Washington arasında hazırlanan mutabakat metninin henüz tamamlanmadığını bildirdi. İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, metinde son günlerde bazı değişiklikler yapıldığı ve nihai hale getirilmesinin ardından resmen duyurulacağı ifade edildi. Açıklamada bazı batılı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği tam yansıtmadığı da belirtildi. Mutabakatın tüm tarafların onayının ardından kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler.

0: Şimdi gözlerini aç ay kızım.
1: Açıyorum. Aa, bu mutfağın hali ne Keloğlan?
0: Sana kek yaptım ay kızım.
1: Ah Keloğlan, yine her yeri batırdın.
0: Eve geç gelirim suç, evde sana kek yapıyorum yine suç ya.
1: Kek yapmana tabii ki sevindim ama çikolatayı mikrodalga fırında veya ocakta eritmeyelim. Çünkü erittiğimiz kap sonrasında zor yıkanır.
0: Ben yıkarım ay kızım, sen yorulma.
1: Bence daha temiz bir yöntem deneyelim. Sen de yorulma, ben de.
0: Ne yapalım peki? Hazır mı alalım?
1: Bir kap içine az miktarda ılık su hazırlayalım. Eritmek istediğimiz çikolatayı ağzı kilitli bir poşete koyalım.
0: Ha, sonra da poşetin ağzını kapatalım ve ılık suyun içine batıralım. Değil mi?
1: Ya.
0: O zaman çikolata birkaç dakika içinde erir ve kullanmaya hazır hale gelir.
1: İşte bu kadar.
0: Bir akıl iyidir ama iki akıl daha da iyidir.

0: mutfaktayım ay kızım. Sana sürprizim var. Çok beğeneceksin.
1: Yanına geliyorum o zaman.
2: Gözlerini kapat ay kızım. Sürpriz bozulmasın.
1: Anlaştık.

0: Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler. Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Radyo Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bet'in 573. yılı kutlu olsun, mübarek olsun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, İstanbul'un fethini fetihlerin silsilesinin en parlak halkası olarak nitelendirdi. Erdoğan, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere fethe katılan kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını fethin 573. yıl dönümü kutlu olsun, mübarek olsun sözleriyle tamamladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Deyrizor'daki sel felaketini yerinde inceledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, sel felaketinden etkilenen Deyrizor ilinde incelemelerde bulundu. Şara, Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu yaşanan olumsuzluklar ve alınan tedbirlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bölgede yaklaşık 2400 ailenin etkilendiği belirtilirken tahliye ve acil müdahale çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Ziyarette ayrıca hizmet, altyapı ve kalkınma projeleri de değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Mekke'de Veliaht Prens Selman ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın selamını ileten Şeybani, Suudi Arabistan'ın hac organizasyonundaki hizmet ve çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Bakan Şeybani ayrıca Suriyeli hacılara gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Pratt'ın taşması binlerce aileyi etkiledi. Suriye'de Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Deir ez-Zor, Rakka ve Halep'te acil durum ilan edildi. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı taşkınlardan yaklaşık 2400 ailenin etkilendiğini açıkladı. Bazı köprüler sular altında kalırken tarım arazileri ve yerleşim bölgelerinde hasar meydana geldi.

Öncü Pınar Gümrük Kapısı'nda düzenli geri dönüş akışı. Kilis Öncü Pınar Gümrük Kapısı'ndaki geri dönüş merkezinde Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor. İşlemlerini tamamlayan sığınmacılar güvenli şekilde ülkelerine geçiş yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde geçirdikleri yıllar boyunca gördükleri destek ve misafirperverlik için teşekkür eden Suriyeliler, ülkelerinde yeni bir hayata başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Yetkililer ise geri dönüş sürecinin düzenli ve güvenli şekilde yürütülmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Hasene Kurban ekibi Suriye'de sıkıntısız kurban dağıttı. Uluslararası Yardım Kuruluşu Hasene 2026 vekalet kurban çalışması kapsamında Suriye'nin 5 bölgesinde kurban eti dağıttı. Azez, Halep, Şam ve Laskiye'nin de aralarında bulunduğu bölgelerde toplam 1500 büyükbaş kurban kesildi. Hasene Suriye kurban sorumlusu Hasan Batır bu yıl ilk kez ülke genelinde daha geniş alanlara ulaşabildiklerini belirterek ihtiyaç sahiplerine sorunsuz şekilde dağıtım yapıldığını söyledi. Batır özellikle Laskiye'de Türkmen nüfusun yoğun ilgi ve teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

Öğretmen cephesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi. Irak-Türkmen cephesi Kurban Bayramı dolayısıyla Kerkük'te bir kabul töreni düzenledi. Programa siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Törende birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken katılımcılar birbirlerinin bayramını kutladı. Yetkililer Kurban Bayramı'nın Irak'a huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu. Irak-Türkmen cephesi başkan yardımcısı Hişam Bayraktar ve diğer yetkililer de Türkmen toplumu adına tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

metni henüz tamamlanmadı. İran merkezli Tesnim Haber Ajansı, Tahran ile Washington arasında hazırlanan mutabakat metninin henüz tamamlanmadığını bildirdi. İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, metinde son günlerde bazı değişiklikler yapıldığı ve nihai hale getirilmesinin ardından resmen duyurulacağı ifade edildi. Açıklamada bazı batılı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği tam yansıtmadığı da belirtildi. Mutabakatın tüm tarafların onayının ardından kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Hacivat ve Karagöz'le Atasözlerimiz.
2: Aman Hacı Cavcav, hoş geldin.
3: Hoş bulduk ama birden şaşırdım.
2: Hangi treni kaçırdın?
3: Tren değil Karagöz'üm. Seni karşımda görünce şaşırdım.
2: Beni çarşıda görünce kaçırdın mı?
3: Canım hemen yanlış anlama. Yani sana seslenmek için hazırlanıyordum ki ağzım açık kaldı.
2: Kazın saçakta mı kaldı?
3: Değerli efendim, yani tam sana seslenecektim ki seni yanımda buldum.
2: Öyle söylesene köftehor. Şimdi anladım.
3: Neyse efendim, söyle bakalım, böyle acele nereye gidiyorsun?
2: Bir yere gitmiyorum.
3: İki gözüm desene beni karşılamaya geldin.
2: Hay hay, seni aşılamaya geldim.
3: Aşılamak değil efendim, yani beni karşılamaya mı geldin demek istiyorum.
2: Pataklarıma!
3: Canım durup dururken niye kızıyorsun?
2: Köftehor, durup dururken olur mu? Ben kasap mıyım?
3: Allah Allah, kasaplık da nereden çıktı şimdi Karagöz'üm?
2: Beni parçalamaya mı geldin dedin ya.
3: Parçalamak olur mu? Beni karşılamaya mı geldin dedim.
2: İyi ya, ben de seni karşılamaya geldim.
3: İlahi Karagöz'üm, gördün mü? Aynı şeyi söylüyoruz. Demek ki küçük bir karışıklık oldu.
2: Hay hay, küçük bir karışıklık oldu.
3: Neyse efendim, söyle bakalım. Böyle heyecanla, böyle telaşla beni karşılamanın sebebi nedir?

0: de hor. Ben seni talaşla mı karşıladım?
1: Talaş değil Karagöz'üm. Telaş dedim. Söyle peki ne oldu?
0: Aman Hacı Cavcav. Şey oldu. Sana bir şey soracaktım ama neydi?
1: Unuttun mu?
0: Unuttum galiba.
1: Neyse aklına gelince söylersin. Görüşmeyeli nasılsın Karagöz'üm?
0: Köftekor, her gün görüşüyoruz ya.
1: Canım lafın gelişi diyorum. Yani dünden beri nasılsın, neler yapıyorsun?
0: Buldum, her işi yapıyorum.
1: Aferin, boş duranı kimse sevmez. Keşke okuma yazman da olsaydı, hiç işsiz kalmazdın.
0: Boş kaldıkça çalışıyorum ya.
1: Çok iyi. Neredesin?
0: İstasyondayız ya.
1: Canım öyle değil. Yani çalışmanın neresindesin demek istiyorum.
0: Çalışmanın içindeyim Hacı Cavcav.
1: Allah iyiliğini versin. Sana nasıl anlatmalı? Ne çalışıyorsun?
0: Bilmiyor musun? İlkokul birinci sınıf kitaplarına çalışıyorum.
1: Efendim onu biliyorum. Haftalar evvel alfabeye başlamıştın hani. Harfleri söktün mü?
0: Ben söktüm de hanım kaybolmasınlar diye tekrar yerlerine dikiyor.
1: Öyle değil. Yani harfleri artık tanıyor musun?
0: Tabii tanıyorum. Birbirimizi görünce selamlaşıyoruz.
1: Senin bugün yine tersliğin üstünde.
0: Köftehor, seni görünce tersim dönüyor.
1: Pekala, heceliyor musun?
0: Hay, geceliyorum.
1: Değil efendim, yani yan yana gelen harflerin sesini verebiliyor musun?
0: Ben ses veriyorum, onlar da bir ağızdan şarkı söylüyorlar.
1: Karagöz'üm, cancağızım, iki gözüm. Niye böyle yapıyorsun? Asabımı bozuyorsun. Bana güzel cevaplar versen sana yardım edeceğim ama fırsat vermiyorsun ki.
0: Köftehor, yardım ettin de olmaz mı dedim.
1: Pekala, bizim alfabede kaç tane harf var?
0: Herkesin kendi alfabesi var. Sizin alfabede kaç harf olduğunu ne bileyim ben?
1: Allah Allah, yani Türk alfabesinde kaç harf var biliyor musun?
0: Onu bilmeyecek ne var?
1: Aferin, söyle bakayım.
0: Önce sen söyle ki kendin biliyor musun göreyim.
1: Canım bilmesem ben okuyup yazabilir miyim? Tabii 29 harf var Karagöz'üm.
0: Aferin. Ben de öyle söyleyecektim Hacı Cavcav.
1: Neyse. İlk harfin adı nedir?
0: Köftehor. Aklımı karıştırma. Harflerin adı soyadı da mı oluyor?
1: Seni ders çalıştırırken oğlun nasıl sabrediyor da imdat diye bağırmıyor? Aferin çocuğa.
0: Oğlumu harflere karıştırmam.
1: Efendim ilk harfin adı A'dır. Neymiş?
0: A'dır.
1: A'dır değil A.
0: Hacı Cavcav, bu harfin adı bizim alfabede çok kısaydı. Ama senin ağzında lastik gibi uzadı.
1: Sen kısasını öğren yeter A.
0: Gördün mü? Ben de sana öğretiyorum.
1: Sonra hangi harfler gelir?
0: Bilmeyecek ne var? Öteki harfler gelir.
1: Efendim B, C, Ç, D.
0: Hay, peçete getir. Yemek mi var?
1: Hay peçete gözüne girsin. Kaç tane sesli harf olduğunu da biliyorsun değil mi?
0: Harflerin hepsi seslidir Hacı Cavcav.
1: Kim söyledi?
0: Kimse söylemedi ama harfin sesi çıkmazsa onu nasıl okuruz? Ses çıkarmayan harf mı olur? Bey.
1: Benim oğlum bina okur, döner yine okur.
0: Senin oğlun yok ki Hacı Vat.
1: Bu atasözü Karagöz'üm. Bir kişi çok çalışmasına rağmen öğrenemiyor, ilerleyemiyorsa böyle denir. Benim oğlum bina okur, döner yine okur.
0: Sen bana kafam çalışmıyor mu diyorsun Hacı Vat?
1: Ha şunu bileydin.
0: Sen de köteyi hak ettin. Patada küte.
1: Aman uf.
2: Hacı Vat ve Karagöz'le Atasözlerimiz.
3: Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Bestelenmiş şiirler.
1: Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar, seni beklediğim kadar. Bir tepeden baktım aziz İstanbul, görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının, başlar ay doğarken saltanatı, sultanı yekâhı. Tunal'a gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim.
0: Şiirimizin seçkin eserleri ezgilerle buluşuyor. Bestelenmiş şiirler.

Efendim, öncelikle saygı ve sevgilerimizle merhabalar. Sevgili Türkçe dostları, Türkçenin Sesi Radyosu'nda sözün zirvesi kabul edilen şiirlerin müzikle buluştuğu o anlara tanık olmaya çalışacağımız bir programla, yani bestelenmiş şiirlerle sizlerleyiz. Türkçenin edebi zenginliğini okuduğumuz şiirler ve bu şiirlerin besteleri olan şarkılar eşliğinde hissetmeye ve hissettirmeye çalışacağız. Türkçenin bir medeniyet dili olmakla birlikte bir edebiyat dili olduğuna dair kolay örnekler ararsanız, bestelenmiş şiirlerde ilgileneceğimiz eserler buna en anlaşılır örnekleri sunacaktır.

Bu hafta Türk şiirinin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Yahya Kemal'in eserlerini inceleyeceğiz. Takdir edersiniz ki eserlerin tamamını ele almamız mümkün değil. Bugün ilk olarak Bir Başka Tepeden, yani Aziz İstanbul olarak bilinen eseri okuyacağız ve ardından büyük sanatkar Münir Nurettin Selçuk'un bestesini üstadın kendi sesinden dinleyeceğiz.

Sana dün bir tepeden baktım, aziz İstanbul, görmedim. Gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Nice revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan.

Değerli Türkçe dostları, Üstad Yahya Kemal'in edebi kişiliği ve eserleri üzerine söyleyecek o kadar söz var ki, bunları bir programın kısıtlı dakikalarına sığdırabilmek mümkün değil. Servet-i Fünun edebi akımının etkisinde yazmaya başlayan Yahya Kemal'in, ilerleyen dönemlerde kendine özgü bir üslup oluşturduğunu ve ahenk dolu şiirlerinde edebiyat ve müziğin ne denli iç içe geçtiğini söyleyebiliriz. Bestelere dönüşmüş onlarca şiirinden sadece iki tanesini aktarabileceğimiz Yahya Kemal'in bu muhteşem şiirleri Münir Nurettin Selçuk besteleriyle adeta ölümsüzleşmiştir. Zil, şal ve gül bu bahçede raksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs'te üç defa kırmızı diye başlayan Endülüs'te raks, Türk sanat musikisinin başyapıtları arasında sayılır. Ya Rintlerin akşamı, dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl

geçersen geç diye başlayan o Segah makamındaki olağanüstü şarkı. Ve biz şimdi o ölümsüz eserlerden Endülüs'te Raks'ı sizlere önce şiir sonra da eser olarak sunmak istiyoruz.

zil, şal ve gül bu bahçede raksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir. Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri. İşveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri. Her rengi istemez gözümüz şimdi aldadır. İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır. Alnında halka halkadır aşüfte kâkülü. Göğsünde yosma gırnatanın en güzel gülü. Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir. İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir. Raks ortasında bir durup oynar yürür gibi. Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi. Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü sürmeli. Şeytan diyor ki sarmalı, yüz kere öpmeli. Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle, her kalbi dolduran zile, her sineden ole.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Minyatür sanatçıları. Nakkaş Osman. Nakkaş Osman 16. yüzyılda saray baş minyatürcülüğü yaptı. Hayatıyla ilgili fazla bilgi yoktur. Nakkaş Osman'ın resimlemiş olduğu düşünülen ilk eser Kanuni'nin Zigetvar seferini anlatan resimdir. Bu resim gerçeğe çok yakındır ve resimde süsleme yoktur. Osman Gazi'den 3. Murat'a kadar 12 padişahın fiziksel özellikleriyle karakterlerini anlattığı bir eseri vardır. Nakkaş Osman'ın çizdiği padişah portreleri tarih kitaplarında birer model olarak kullanılmıştır. Levni. Asıl ismi Abdülcelil Çelebi'dir. Edirne'de doğdu. Osmanlı'nın en ünlü minyatür sanatçısıdır. Lale devrinde yaşadı. Minyatürü Topkapı Sarayı Nakkaşhanesi'nde öğrendi. 2. Mustafa ve 3. Ahmet zamanında sarayın baş nakkaşlığını yaptı. Minyatürlerinde daha çok eğlence sahnelerini kullandı. Şair Vehbi'nin 3. Ahmet'in şehzadelerinin sünnet düğününü anlattığı Surname isimli eserinin minyatürlerini yapmıştır ve bu en ünlü eseridir. Nusret Çolpan 1952 yılında Bandırma'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Bu yıllarda İstanbul Üniversitesi Tıp Tarih Enstitüsü'nde Türk Süsleme

0: sanatları dersi aldı ve minyatür çalışmaya başladı. Matrakçı Nasuh'tan çok etkilendi. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kişisel sergiler açtı ve karma sergilere katıldı. Farklı koleksiyonlarda yaklaşık 300 eseri vardır. 31 Mayıs 2008'de öldü. Taner Alakuş, 1966 yılında doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları bölümünden mezun oldu ve aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. Üniversite eğitimi sırasında tesip dersleri aldı. Mezun olduktan sonra minyatür sanatı ile ilgilenmeye başladı ve minyatür dersleri aldı. Bugüne dek birçok karma sergiye katıldı. Birçok ödül aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar. Türkçenin sesi.
3: Radyo Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethin 573. yılı kutlu olsun, mübarek olsun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, İstanbul'un fethini fetihlerin silsilesinin en parlak halkası olarak nitelendirdi. Erdoğan, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere fethe katılan kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını fethin 573. yıl dönümü kutlu olsun, mübarek olsun sözleriyle tamamladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Deir ez-Zor'daki sel felaketini yerinde inceledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, sel felaketinden etkilenen Deir ez-Zor ilinde incelemelerde bulundu. Şara, Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu yaşanan olumsuzluklar ve alınan tedbirlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bölgede yaklaşık 2400 ailenin etkilendiği belirtilirken tahliye ve acil müdahale çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Ziyarette ayrıca hizmet, altyapı ve kalkınma projeleri de değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Mekke'de Veliaht Prens Selman ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın selamını ileten Şeybani, Suudi Arabistan'ın hac organizasyonundaki hizmet ve çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Bakan Şeybani ayrıca Suriyeli hacılara gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

taşması binlerce aileyi etkiledi. Suriye'de Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Deir ez-Zor, Rakka ve Halep'te acil durum ilan edildi. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı taşkınlardan yaklaşık 2400 ailenin etkilendiğini açıkladı. Bazı köprüler sular altında kalırken tarım arazileri ve yerleşim bölgelerinde hasar meydana geldi.

Oyuncu Pınar Gümrük kapısında düzenli geri dönüş akışı. Kilis Oyuncu Pınar Gümrük kapısındaki geri dönüş merkezinde Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor. İşlemlerini tamamlayan sığınmacılar güvenli şekilde ülkelerine geçiş yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde geçirdikleri yıllar boyunca gördükleri destek ve misafirperverlik için teşekkür eden Suriyeliler, ülkelerinde yeni bir hayata başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Yetkililer ise geri dönüş sürecinin düzenli ve güvenli şekilde yürütülmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Hasene Kurban ekibi Suriye'de sıkıntısız kurban dağıttı. Uluslararası Yardım Kuruluşu Hasene 2026 vekalet kurban çalışması kapsamında Suriye'nin 5 bölgesinde kurban eti dağıttı. Azez, Halep, Şam ve Laskiye'nin de aralarında bulunduğu bölgelerde toplam 1500 büyükbaş kurban kesildi. Hasene Suriye kurban sorumlusu Hasan Batır bu yıl ilk kez ülke genelinde daha geniş alanlara ulaşabildiklerini belirterek ihtiyaç sahiplerine sorunsuz şekilde dağıtım yapıldığını söyledi. Batır özellikle Laskiye'de Türkmen nüfusun yoğun ilgi ve teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

Irak Türkmen cephesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi. Irak Türkmen cephesi Kurban Bayramı dolayısıyla Kerkük'te bir kabul töreni

bayramının Irak'a huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu. Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hişam Bayraktar ve diğer yetkililer de Türkmen toplumu adına tüm İslam aleminin

nedeni henüz tamamlanmadı. İran merkezli Tesnim Haber Ajansı, Tahran ile Washington arasında hazırlanan mutabakat metninin henüz tamamlanmadığını bildirdi. İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, metinde son günlerde bazı değişiklikler yapıldığı ve nihai hale getirilmesinin ardından resmen duyurulacağı ifade edildi. Açıklamada bazı batılı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği tam yansıtmadığı da belirtildi. Mutabakatın tüm tarafların onayının ardından kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Ordu'nun Horsisi'nde kalanız 97.8 Yurt FM.
1: Saçların ıslanır, ellerin bana bağlanır, utanır söylemez, diz çekip sana yalvarır. Dudakların bana ısılı yapınken öğren bu rüyadan.

İçimde kaybolan papaz yalardır gözlerin. Eski bir radyodan çalıp şarkıyı dinledin. Hayatı kahrolan gibi bulur o ayakların altına.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethin 573. yılı kutlu olsun, mübarek olsun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, İstanbul'un fethini fetihlerin silsilesinin en parlak halkası olarak nitelendirdi. Erdoğan, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere fethe katılan kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını fethin 573. yıl dönümü kutlu olsun, mübarek olsun sözleriyle tamamladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Deyrizor'daki sel felaketini yerinde inceledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, sel felaketinden etkilenen Deyrizor ilinde incelemelerde bulundu. Şara, Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu yaşanan olumsuzluklar ve alınan tedbirler

Kurumlardan bilgi aldı. Bölgede yaklaşık 2400 ailenin etkilendiği belirtilirken tahliye ve acil müdahale çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Ziyarette ayrıca hizmet, altyapı ve kalkınma projeleri de değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Mekke'de Veliaht Prens Selman ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın selamını ileten Şeybani, Suudi Arabistan'ın hac organizasyonundaki hizmet ve çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Bakan Şeybani ayrıca Suriyeli hacılara gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

hayatın taşması binlerce aileyi etkiledi. Suriye'de Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Deir ez-Zor, Rakka ve Halep'te acil durum ilan edildi. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı taşkınlardan yaklaşık 2400 ailenin etkilendiğini açıkladı. Bazı köprüler sular altında kalırken tarım arazileri ve yerleşim bölgelerinde hasar meydana geldi.

3. Pınar Gümrük Kapısı'nda düzenli geri dönüş akışı. Kilis 3. Pınar Gümrük Kapısı'ndaki geri dönüş merkezinde Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor. İşlemlerini tamamlayan sığınmacılar güvenli şekilde ülkelerine geçiş yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde geçirdikleri yıllar boyunca gördükleri destek ve misafirperverlik için teşekkür eden Suriyeliler, ülkelerinde yeni bir hayata başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Yetkililer ise geri dönüş sürecinin düzenli ve güvenli şekilde yürütülmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Hasene Kurban ekibi Suriye'de sıkıntısız kurban dağıttı. Uluslararası Yardım Kuruluşu Hasene 2026 vekalet kurban çalışması kapsamında Suriye'nin 5 bölgesinde kurban eti dağıttı. Azez, Halep, Şam ve Laskiye'nin de aralarında bulunduğu bölgelerde toplam 1500 büyükbaş kurban kesildi. Hasene Suriye kurban sorumlusu Hasan Batır bu yıl ilk kez ülke genelinde daha geniş alanlara ulaşabildiklerini belirterek ihtiyaç sahiplerine sorunsuz şekilde dağıtım yapıldığını söyledi. Batır özellikle Laskiye'de Türkmen nüfusun yoğun ilgi ve teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

Türkmen cephesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi. Irak Türkmen cephesi Kurban Bayramı dolayısıyla Kerkük'te bir kabul töreni düzenledi. Programa siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Törende birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken katılımcılar birbirlerinin bayramını kutladı. Yetkililer Kurban Bayramı'nın Irak'a huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu. Irak Türkmen

tamamlanmadı. İran merkezli Tesnim Haber Ajansı, Tahran ile Washington arasında hazırlanan mutabakat metninin henüz tamamlanmadığını bildirdi. İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, metinde son günlerde bazı değişiklikler yapıldığı ve nihai hale getirilmesinin ardından resmen duyurulacağı ifade edildi. Açıklamada bazı batılı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği tam yansıtmadığı da belirtildi. Mutabakatın tüm tarafların onayının ardından kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.
1: Türkmen yurdunun horsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.

0: Programımızın yayın konuğu Beşir Türkmenoğlu. Beşir Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben Beşir Türkmenoğlu, Suriye Halep ilinden, Samandere köyünden, 90 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. 11 yıldır Türkiye'deyim şu an, burada yaşıyorum.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgede yoğun olarak yaşıyorlar?
1: Başta Halep ilinde olmak üzere ve Halep ilçelerinde, birçoğu da sınır üzeri zaten. Çovenbey, Carablus, Rakka, işte Azez bölgelerinde birçok yoğunluk var. Başka illerde de var, mesela Şam, Hama, Humus'ta da var. Türkmen daha var Leskeye'de. Bütün illerde Türkmen bulunur yani Suriye'de.
0: İç savaş öncesinde Suriye'de Türkmen kültürü nasıl yaşatılıyordu?
1: Dini olarak normal bir şekilde yaşıyoruzdu ama siyasi olarak çok kötü. Esad rejiminden dolayı birçok devlet dairelerinde mesela personel olarak çalışamıyorsun, yasak. Askeri bölümünde rütbe alamazsın. Polis olman bile zor orada, Türkmen olduğu için.
0: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe
1: günlük
0: mi?
1: Günlük hayatta sadece Türkçe konuşuyoruz. Sadece devlet dairelerine girdiğimizde, okulda vesaire, sadece oralarda Arapça konuşuyoruz. Normal hayatımızda Türkmence konuşuyoruz. Sadece Türkçe konuşuyoruz. Yani.
0: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
1: Şöyle, ben 2012-2013 yıllarında geldim. 2013 yılların ilk aylarında buraya geldim. Savaştan dolayı tabii önce Halep'in düşmesiyle birlikte Esad rejim baskısı olduğunda ve bir de bombardıman altında kalmamız için ailemi alıp Türkiye'ye mecbur olarak oraya geldim.
0: Suriye'deki iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz?
1: Çok fazla etkiledi. Sadece Esad rejiminden dolayı değil. Bir yandan Esad rejimi, bir yandan IŞİD, bir yandan PKK, PYD, yani birçok Türkmen köylerine evlerinden, yerlerinden, barklarından ettiler. Evlerini yerle birlikte ettiler. Ellerinden arsalarını, tarlalarını filan hepsini aldılar. Demografi değişiklik yaptılar yani hemen hemen. Birçok köyü boşaldı. Yerine mesela Kürtler veya IŞİD'in aileleri yerleşti. Onlar da Türkmen köyleri mesela bizim bölgeye geldi. Azez bölgesine. Kimisi kamplarda yerleşti. Kimisi Türkiye'ye geçti. Çok kötü oldu Türkmenlerin adına.
0: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Başta Pızılay olmak üzere çok yardımlara dokundu. İHA. Yani mesela İHA'nın ben bildiğim kadar Öncü Pınar Kapısı'nın orada bir tane büyük ekmek fırını vardı mesela. 10 yıl boyunca günlük 100 bin tane ekmek üretiyordu. Bu sadece mültecilere veya sınır üzerindeki Türkmen köylerine, artı kamplara bile. Bu İHA'nın. Artı Kızılay'ın da birçok desteği oldu. Hem maddi hem manevi yönden, hem yani çadırda mesela ilk başında geldiğimizde mesela Kızılay yetişti, direkt çadırları buldu. İnsanlar çölde kaldı. Tarlalarda ağaçların altında yatmaya başladığında Kızılay yetişti. Hemen hemen binlerce çadır kuruldu. Yemek verildi, ekmekleri dağıtıldı. Tıbbi malzemeler yönünden de çok destek bulundu. Çok büyük destek oldu Türkiye'nin bir yönde.
0: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
1: Suriye'de şu an yeni hükümette bence mecliste Türkmen başta Türkmen büyüklerimiz olarak bizi temsil edecek kişilerin bulunması gerek. Mecliste olsun veya tıbbi yönde olsun veya askeri yönde olsun bizim büyüklerimizin olması gerek. Yani adil bir şekilde Türkmenleri de direkt devletin içine almaları gerek.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
1: Tabii dönmeye başladılar ama şu anda hepsi dönemez. Avrupa Birliği'nin yaptırımları olduğundan dolayı yani birçok orada ilçeler, iller bile diyebiliriz, yerle birlikte olmuş. Yani inşaat sektörü içeri girip de yeniden inşa edilmezse, altyapı düzenli olmazsa, elektrik, su vesaire bunlar düzenli olmazsa yani illaki Türkiye'de 1 milyon fazla yani kişinin kalacağını düşünüyorum.
0: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
1: Suriye'deki Türkmenler şu an gelecekte yani iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Suriye'de 3,5 milyona yakın Türkmen var. Devlette iyi yerlere ulaşacaklarını Türkiye'nin de bizim arkamızda duracağını da inşallah temenni ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere varırız.
0: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarınız devam edecek mi?
1: Tabii. Yani öyle bırakıp da gitmek olmaz. Zaten Türkiye bizim ikinci vatanımız. Hani biz Türkmenler ana vatanımız. Ama bazı Suriyeliler biliyorsunuz 3,5 milyon Türkmen değil hepsi buradaki Suriyelilerin. Ya bazen ikinci vatanı ama bizimse ana vatanımız sayılır Türkiye. Tabii ki girip geleceğiz sonunda. Pasaportla da olsa, izinle de olsa kardeşlerimizi gelip göreceğiz burada.
0: Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım.
1: Ben buradan başta Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkına çok çok teşekkür ediyorum. Ve sivil toplum kuruluşlarına da bile çok minnettarız. Bu kadar 14 yıl yardımlarından dolayı yani ne yapsak kendilerine bunu yani geri döndüremeyiz. Yani sonuçta Türkmen kardeş, biz Türkmeniz, kendileri bizim kardeşlerimiz. Osmanlı döneminden beri biz Türkmenler sürekli bir şey eklemek istiyorum. Orada Türkiye'nin adını bile orada Yasap da Esad döneminde biz Boyraz derizdi. Boyraz kelimesi zaten Türkiye anlamı bizim yanımızda. Yani inşallah bu kardeşlik devam eder yani. Sonuçta biz de Osmanlı torunuyuz.
0: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için ve Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.

platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz Yurt FM frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıda WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

Gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

YD-YPG terör örgütünün insan hakları ihlalleri, PKK-KCK'nın Suriye yapılanması olan PYD-YPG terör örgütü kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği eylemlerle pek çok insan hakları ihlalinde bulunmuştur. Avrupa Kürt Araştırma Merkezi Başkanı Eva Svalberg, Suriye Kamışlı'dan Irak'ın kuzeyindeki bir kampa kaçırılarak götürülen bir kız çocuğu görüldüğünü, kampta çok sayıda çocuk olduğunu, sık sık kaçırma girişiminde bulunulduğunu, 17 yaşındaki bir kız çocuğunun 9 kez kaçma girişiminde bulunması üzerine kamp alanında toplanan çocukların ortasında silahla kafasından vurularak infaz edildiğini ve PKK'nın değiştiği savının bir halkla ilişkiler kampanyasından ibaret olduğunu ifade etmiştir.

PYD-YPG terör örgütü etkin olduğu bölgelerde çok sayıda Arap ve Türkmenin yanı sıra Süryani, Ermeni ve benzeri etnik gruplar da bulunmaktadır. Ele geçirdiği topraklarda kendi hakimiyetini sağlamaya çalışan terör örgütü bölgede yaşayan insanları zorunlu göçe tabi tutmakta, bazı yerleşim yerlerini yıkarak demografiyi değiştirmektedir. Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından hazırlanan rapora göre 9 yerleşim yerinin tamamı yıkılmış ve sakinleri yerinden edilmiş, 19 köy ise parçalı olarak yok edilmiştir. İstenmeyen kişiler buralardan sürgün edilmiş, bunun yanı sıra PYD-YPG terör örgütü ele geçirdiği köylerde etnik temizlik yapmak maksadıyla tehdit ve şiddet yoluyla Kürt olmayan nüfusu yerlerinden etmektedir. Suriye İnsan Hakları tarafından hazırlanan rapora göre en az 49 yerleşim yerinden 10 binlerce insan sürgün edilmiştir.

Çocuk Savaşçılar, PYD-YPG terör örgütü. Suriye'de gerçekleştirdiği terör faaliyetleri kapsamında ele geçirdiği toprakların tahakkümü maksadıyla çok sayıda çocuğu saflarına katmakta, çatışmaların ön cephelerine sürmektedir. 1949 harp zamanında sivillerin korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmeleri, Cenevre Sözleşmeleri Ek Protokol, 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi Ek Protokol, düzenlendiği üzere çocuk yaştakilerin savaştırılması yasaktır. Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çocuklar ve silahlı çatışmalar başlıklı raporunda Haseke bölgesinde yaşları 14 ile 17 arasında değişen çocukların terör örgütü mensubu olarak devşirildiği ve bu çocukların gerek kontrol noktalarında gerekse çatışma alanlarında kullanıldığı belirtilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Haziran 2016'da yayımladığı insan ticareti raporunda PYD-YPG terör örgütünün 15 yaş altı çocuklar dahil erkek ve kız çocuklarını örgüt mensubu olarak temin etmeye, kullanmaya ve onlara eğitim kamplarına götürmeye devam ettiği kaydedilmiştir. Aynı rapora göre Nisan 2015'te Afrin'de terör örgütü tarafından 16 yaşında bir kız çocuğu ailesinin itirazlarına rağmen PYD-YPG tarafından kaçırılmıştır.

Sonuç, Türkiye'de yürüttüğü terör faaliyetleriyle insanlığa zarar veren bölücü terör örgütü PKK-KCK, Suriye'de oluşan otorite boşluğunu fırsata çevirerek bazı bölgeleri ele geçirmiştir. Uluslararası kamuoyu tarafından terör örgütü olduğu kabul ve tasdik edilen PKK-KCK, Suriye'deki kolu üzerinden PYD, YPG, TEVDEM, YPJ ve benzeri DAEŞ ile savaşma bahanesiyle ele geçirdiği topraklarda kendi tesis ettiği tahakkümüne meşruiyet kazandırmak istemektedir. PYD-YPG tarafından oluşturulmak istenen PKK-KCK ile PYD-YPG farklı örgütlerdir algısı, PYD-YPG ile PKK-KCK arasında organizasyonel ilişki, PYD-YPG'li ve PKK-KCK'lı teröristlerin açıklamaları, bağımsız kuruluşların ortaya koyduğu tanıklar, belgelendirilen insanlık suçları ile bertaraf edilmiştir. Terörün ve terörizmin doğası gereği bir parçası olduğu PKK-KCK gibi PYD-YPG'nin de ilerleyen dönemlerde terör faaliyetleriyle Türkiye ve Suriye haricindeki diğer devletlere zarar vereceği aşikardır. Terör kime yönelirse yönelsin bir insanlık suçudur. Bu doğrultuda terörizm ile mücadele eden ve insan haklarına saygılı tüm ülkeler, bu gerçeğin tanınması ve bu terör örgütüne karşı gerekli önlemlerin alınması insan hakları ve güvenli yaşam için önemli bir adım olacaktır. Uluslararası Af Örgütü uzmanı Lema Faki, PYD-YPG sivillerin evlerini ve köylerini tamamen yakıp yerle bir ederek, sakinlerini meşru hiçbir askeri zemine dayamadan, yerlerinden ederek savaş suçuna tekabül eden saldırılarla uluslararası insani hukuku yüzsüzce hiçe sayıyor.

PYD-YPG terör örgütünün El Gıbeyn, El Mahat, Rinen, Melaberho, Abdikoy, Teldiyap, Suluk ve Hamamel Türkmen köy ve kasabalarında yaşayanları tehdit ederek bu bölgeleri boşaltması da rapora yansıyan detay olarak karşımıza çıkmaktadır. El Gıbeyn'de vurulmakla tehdit edildiği için köyden ayrılmak zorunda kalanların ifadesine göre PYD-YPG'nin köyü ele geçirmesinden önce 100-120 aile yaşarken 2015 yılında yalnızca 20-30 aile kalmıştır. Rinen'de 50'den fazla ev boşaltılarak sakinleri sürgün edilmiş. Melaberho'da 800 kişi köyden çıkarılmış. Abdikoy'da 500'den fazla kişi tehdit edilerek köyden gönderilmiş. Hamamel Türkmen'de 1400'den fazla Türkmen ailesi tehcir edilmiştir. Bunun yanı sıra rapora göre Teldi yaptığı Araplara ait 200'den fazla ev yıkılmıştır. Uluslararası Af Örgütü raporunda bahsi geçen zorla yerinden etme örneklerinin savaş suçu teşkil ettiği görüşünde olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethin 573. yılı kutlu olsun, mübarek olsun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, İstanbul'un fethini fetihlerin silsilesinin en parlak halkası olarak nitelendirdi. Erdoğan, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere fethe katılan kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını fethin 573. yıl dönümü kutlu olsun, mübarek olsun sözleriyle tamamladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Deyrizor'daki sel felaketini yerinde inceledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, sel felaketinden etkilenen Deyrizor ilinde incelemelerde bulundu. Şara, Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu yaşanan olumsuzluklar ve alınan tedbirlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bölgede yaklaşık 2400 ailenin etkilendiği belirtilirken tahliye ve acil müdahale çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Ziyarette ayrıca hizmet, altyapı ve kalkınma projeleri de değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Mekke'de Veliaht Prens Selman ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın selamını ileten Şeybani, Suudi Arabistan'ın hac organizasyonundaki hizmet ve çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Bakan Şeybani ayrıca Suriyeli hacılara gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Fırat'ın taşması binlerce aileyi etkiledi. Suriye'de Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Deir ez-Zor, Rakka ve Halep'te acil durum ilan edildi. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı taşkınlardan yaklaşık 2400 ailenin etkilendiğini açıkladı. Bazı köprüler sular altında kalırken tarım arazileri ve yerleşim bölgelerinde hasar meydana geldi.

Öncü Pınar Gümrük Kapısı'nda düzenli geri dönüş akışı. Kilis Öncü Pınar Gümrük Kapısı'ndaki geri dönüş merkezinde Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor. İşlemlerini tamamlayan sığınmacılar güvenli şekilde ülkelerine geçiş yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde geçirdikleri yıllar boyunca gördükleri destek ve misafirperverlik için teşekkür eden Suriyeliler, ülkelerinde yeni bir hayata başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Yetkililer ise geri dönüş sürecinin düzenli ve güvenli şekilde yürütülmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Hasene Kurban ekibi Suriye'de sıkıntısız kurban dağıttı. Uluslararası Yardım Kuruluşu Hasene 2026 vekalet kurban çalışması kapsamında Suriye'nin 5 bölgesinde kurban eti dağıttı. Azez, Halep, Şam ve Laskiye'nin de aralarında bulunduğu bölgelerde toplam 1500 büyükbaş kurban kesildi. Hasene Suriye kurban sorumlusu Hasan Batır bu yıl ilk kez ülke genelinde daha geniş alanlara ulaşabildiklerini belirterek ihtiyaç sahiplerine sorunsuz şekilde dağıtım yapıldığını söyledi. Batır özellikle Laskiye'de Türkmen nüfusun yoğun ilgi ve teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

Türkmen cephesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi. Irak-Türkmen cephesi Kurban Bayramı dolayısıyla Kerkük'te bir kabul töreni düzenledi. Programa siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Törende birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken katılımcılar birbirlerinin bayramını kutladı. Yetkililer Kurban Bayramı'nın Irak'a huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu. Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hişam Bayraktar ve diğer yetkililer de Türkmen toplumu adına tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

tamamlanmadı. İran merkezli Tesnim Haber Ajansı, Tahran ile Washington arasında hazırlanan mutabakat metninin henüz tamamlanmadığını bildirdi. İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, metinde son günlerde bazı değişiklikler yapıldığı ve nihai hale getirilmesinin ardından resmen duyurulacağı ifade edildi. Açıklamada bazı batılı medya organları

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

kazanadan, yapırı kazanadan, para her şey kazanı, iki dol kazanadan, kazanı, su doldurdum kazanı, gelmişim göl başına, sona hanı kazanı, kumarsılar içinde bes varalan kazanı. Bir kuş saldım havaya, bakın kaldım navaya, aleme dermanıydım, ihtiyaç oldum davaya, bir denizde üzürdüm, tuş oldum dolamaya. Yüz sümeni, dolandım yüz sümeni, bu deniz o denizdi, çubuğdu yüz sümeni. Gama mani, sen saldın gama mani, süddadın hardan alsın ezelden gama mani. Yara gami, tanımaz yar ağamı, yar ağamı, tanımaz yar ağamı, neçe ildi bitmir yevlimin yar ağamı. Gelip al, bazara mal, gelip al, gelip al, bazara mal, gelip al, güzel var konuşanda dudağından gelip al. Balalı, balı seven, balalı, bir zaman ergen idim, indi oldum balalı. Balasızlar, beşikte balasızlar, balalılar çaş kalıp ağlır balasızlar. Felek suyum şor etti, al yeşilim mor etti, kalanın toz torpağı züt kahvanı kör etti. Kalada top kapı var, orada güzel yapı var, bir kimseye mal olmaz, cebimizde tapu var. Sevdim vefalı beşer, zamanın gören saşar, her kalaya bakandan gözümün yaşı döşer, İnşallah kalaliler döner kalada yaşar. Kaladan atın, endi kaladan atın, isterim gam yüzünden, zalimlerin yüzünden, özüm kaladan atın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Alpay'ın seslendirdiği Eylül'de Gel şarkısı.

konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinç.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ersan Erduran'ın seslendirdiği Aşıksın şarkısı.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türk Sineması.
1: Karpuz kabuğundan gemiler yapmak. 2004. Yönetmen Ahmet Uluçay. Yapımcı Serdar Tahiroğlu, Diloy Gülün. Senarist Ahmet Uluçay. Oyuncular İsmail Hakkı Taslak, Kadir Kaymaz. Yaz mevsiminde iki arkadaş, Mehmet ile Recep, köyden kasabaya çalışmak için gelir. Bu iki arkadaşın biri karpuzcunun, diğeri berberin yanında çırak olarak çalışır. İki arkadaş film çekmek istemektedir. Beraber kasabadaki sinemaya gidip hem film izlerler hem de film parçaları toplarlar. Bu film parçalarıyla kendileri köyde basit bir projeksiyon makinesi yaparlar. Recep bu arada kendinden büyük bir kıza aşık olur. Mehmet Recep'e yardım etmeye çalışır ama bunu başaramaz. Film iki çocuğun köylerinde film yapma mücadelesini ve onların film tutkusunu anlatır. Karpuz kabuğundan gemiler yapmak 2004 şiirsel, hüzünlü ama umut dolu ve sıcak bir filmdir. Ödüller: 1. 16. Ankara Film Festivali. En iyi film Ahmet Uluçay. 2. 23. İstanbul Film Festivali. En iyi film Ahmet Uluçay. 3. 26. Montpellier Film Festivali. En iyi film Ahmet Uluçay. 4. San Sebastian Film Şenliği. Jüri Özel Ödülü Ahmet Uluçay.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: arkadaşlar. Ben Aleyna. Tabii ki.
1: Bu nasıl yaz?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethin 573. yılı kutlu olsun, mübarek olsun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, İstanbul'un fethini fetihlerin silsilesinin en parlak halkası olarak nitelendirdi. Erdoğan, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere fethe katılan kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını fethin 573. yıl dönümü kutlu olsun, mübarek olsun sözleriyle tamamladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Deir ez-Zor'daki sel felaketini yerinde inceledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, sel felaketinden etkilenen Deir ez-Zor ilinde incelemelerde bulundu. Şara, Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu yaşanan olumsuzluklar ve alınan tedbirlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bölgede yaklaşık 2400 ailenin etkilendiği belirtilirken tahliye ve acil müdahale çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Ziyarette ayrıca hizmet, altyapı ve kalkınma projeleri de değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Mekke'de Veliaht Prens Selman ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın selamını ileten Şeybani, Suudi Arabistan'ın hac organizasyonundaki hizmet ve çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Bakan Şeybani...

Suriye'de sel felaketi, Fırat'ın taşması binlerce aileyi etkiledi. Suriye'de Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Deir ez-Zor, Rakka ve Halep'te acil durum ilan edildi. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı taşkınlardan yaklaşık 2400 ailenin etkilendiğini açıkladı. Bazı köprüler sular altında kalırken tarım arazileri ve yerleşim bölgelerinde hasar meydana geldi.

Öncü Pınar Gümrük kapısında düzenli geri dönüş akışı. Kilis Öncü Pınar Gümrük kapısındaki geri dönüş merkezinde Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor. İşlemlerini tamamlayan sığınmacılar güvenli şekilde ülkelerine geçiş yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde geçirdikleri yıllar boyunca gördükleri destek ve misafirperverlik için teşekkür eden Suriyeliler, ülkelerinde yeni bir hayata başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Yetkililer ise geri dönüş sürecinin düzenli ve güvenli şekilde yürütülmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Hasene Kurban ekibi Suriye'de sıkıntısız kurban dağıttı. Uluslararası Yardım Kuruluşu Hasene 2026 vekalet kurban çalışması kapsamında Suriye'nin 5 bölgesinde kurban eti dağıttı. Azez, Halep, Şam ve Laskiye'nin de aralarında bulunduğu bölgelerde toplam 1500 büyükbaş kurban kesildi. Hasene Suriye kurban sorumlusu Hasan Batır bu yıl ilk kez ülke genelinde daha geniş alanlara ulaşabildiklerini belirterek ihtiyaç sahiplerine sorunsuz şekilde dağıtım yapıldığını söyledi. Batır özellikle Laskiye'de Türkmen nüfusun yoğun ilgi ve teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

Türkmen cephesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi. Irak Türkmen cephesi Kurban Bayramı dolayısıyla Kerkük'te bir kabul töreni düzenledi. Programa siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Törende birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken katılımcılar birbirlerinin bayramını kutladı. Yetkililer Kurban Bayramı'nın Irak'a huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu. Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hişam Bayraktar ve diğer yetkililer de Türkmen toplumu adına tüm İslam aleminin

henüz tamamlanmadı. İran merkezli Tesnim Haber Ajansı, Tahran ile Washington arasında hazırlanan mutabakat metninin henüz tamamlanmadığını bildirdi. İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, metinde son günlerde bazı değişiklikler yapıldığı ve nihai hale getirilmesinin ardından resmen duyurulacağı ifade edildi. Açıklamada bazı batılı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği tam yansıtmadığı da belirtildi. Mutabakatın tüm tarafların onayının ardından kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: gıcırda gıcır, gıcırda gıcır. Kapımız ne güzel müzik yapıyor değil mi Keloğlan?
1: Evet biliyorum ay kızım. Güzel anamın bahçe kapısı da böyleydi. Nostalji oldu bana.
0: Ama ben bu sesten rahatsız oluyorum.
1: Daha önce niye söylemedin ay kızım?
0: Senin fark etmeni bekledim. Ama sen de pek keyif alıyorsun herhalde bu durumdan.
1: Olur mu ay kızım? Bu gıcırtı seni rahatsız ediyor. Ben nasıl keyif alırım? Bir çaresine bakayım hemen.
0: Ne yapacaksın?
1: Hop kel başıma şimşir tarak. Gıcırdayan kapıya zeytinyağı merhem olacak.
0: Nasıl yani? Salataya döker gibi kapıya da zeytinyağı mı dökeceksin?
1: Evet ay kızım.
0: Bakalım nasıl olacak? Ben içeriden zeytinyağı getireyim o zaman.
1: Tamam ay kızım. Ben de gıcırtı tam nereden geliyor bir bakayım.
0: Al bakalım Keloğlan. Zeytinyağı iyi gelir kapımıza inşallah.
1: Evet, pamuğa biraz zeytinyağı döküyoruz. Sonra kapının menteşelerine bir güzel sürüyoruz. Bak, şimdi gıcırtı geliyor mu?
0: Aa, hiç ses kalmadı ve kapı daha hızlı kapanıyor artık.
1: Ben sana dedim ay kızım.
0: Evet, bir sorunu daha hallettin Keloğlan.
1: Ben bu işlerin üstesinden sensiz gelemem ay kızım.
0: O zaman biz iyi bir ekibiz Keloğlan.
2: Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler. Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Git buradan.
5: Senden bahsedilecek ne ya? Dede yol duruyor.

97.8 MHz Yurt FM'den Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, İdlib bölgesi, Irak'ta yaşayan Türkmen kardeşlerimiz ve yayınımıza kulak veren tüm dinleyicilerimize selam olsun. Dilek ve önerileriniz için irtibat numaramız 0348 813 58 72. Yayınımızı info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. 97.8 MHz Yurt FM'den haftalık haber bülteni programımıza hoş geldiniz.

kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik ile Şam'da görüştü. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Suriye ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. İki ülke arasında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak konuların değerlendirildiği bildirildi. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede müzakere sürecindeki son durum ele alındı.

Suriye ile Birleşmiş Milletler arasında işbirliği ve istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile Şam'da görüştü. Görüşmede Suriye ile Birleşmiş Milletler arasındaki işbirliği, ülkenin toparlanma süreci ve destek çalışmaları ele alındı. Taraflar, Suriye'de istikrarın sağlanması ile ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Kurmay Başkan Yardımcısı yakalandı. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, devrik rejimin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vassal El Uveyt ile Hava Kuvvetleri 22. Tümen Komutanı İbrahim Mahlan'ın yakalandığını açıkladı. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki ismin güvenlik güçlerinin gözetiminde olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Olabi, İsrail'i Suriye'deki istikrarı baltalamakla suçladı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi İbrahim Olabi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada İsrail'i Suriye'deki istikrarı ve toparlanma sürecini baltalamakla suçladı. Olabi, İsrail'in saldırılarının sivilleri ve geçim kaynaklarını hedef aldığını belirterek uluslararası hukukun ve 1974 anlaşmasının ihlal edildiğini söyledi. Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine odaklandığını ifade eden Olabi, uluslararası topluma da ülkesine destek çağrısında bulundu.

Sınır ihlallerini sürdüren İsrail ordusu Suriye'de Kuneitra kırsalında baskın düzenledi. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında iki ayrı noktaya baskın düzenlediği bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu'na göre İsrail'e ait askeri araçlar Sayda Elhanut köyüne ilerlerken 3 tankın da El Mallaka köyü yakınlarındaki Dirayat Birliği bölgesine girdiği bildirildi. Şam yönetimi ise söz konusu operasyonların 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık ihlali olduğunu açıkladı.

Kerkük valisi Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Selimov'u kabul etti. Kerkük valisi Mehmet Seman Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Eldar Selimov'u Kerkük valiliğinde kabul etti. Görüşmede Irak ile Azerbaycan arasındaki ekonomik, ticaret, sanayi ve eğitim alanlarında işbirliği ele alındı. Kerkük'ün tarihi ve kültürel mirasının geliştirilmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Ağa, sanayi, tarım ve ticaret sektörlerinin canlandırılmasına önem verdiklerini belirterek tarihi mekanların yeniden ihyasının iki ülke ilişkilerini güçlendireceğini söyledi.

Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı. Uluslararası Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı. Irak Hava Yolları'nın yaklaşık 2 ay aradan sonra ilk Kerkük-İstanbul uçuşunu gerçekleştirdiği bildirildi. Seferlerin haftada 4 gün yapılacağı açıklandı. Irak, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatmıştı. Yaz sezonuyla birlikte sefer sayılarının artırılması planlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz dedi. Bölgedeki savaş ve krizlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreci tedbirlerle en az hasarlı atlattığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Berlin'de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısında konuşan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İsrail'in küresel somut filosuna yönelik müdahalesini korsanlık olarak nitelendiren Fidan, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Gazze'deki insani durumun öncelikleri olduğunu belirten Fidan, krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin telefon diplomasisi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ve Amerika Birleşik Devletli müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Avrupa Birliği, Suriye'nin savunma ve İçişleri Bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkardı. Avrupa Birliği Konseyi, Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Avrupa Birliği ayrıca Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumu yaptırım listesinden çıkardı. Açıklamada bu kararın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma gibi yaptırımların süreceği ifade edildi.

Benim kararına Şam'dan memnuniyet mesajı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin bazı Suriye devlet kurumlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Şeybani, kararın ülkenin yeniden imar ve toparlanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasının devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunma kapasitesini artıracağını ve güvenlik ile istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomatik temaslarını sürdürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görev süresi sona eren İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Anne Snow ile görüşerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile de bir araya gelen Şeybani, görüşmede Suriye'de istikrarın sağlanması, iyileşme süreci ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği konularını ele aldı. Taraflar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin yeniden güçlendirilmesinin ülkenin toparlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şam'da sanayi tesislerini ziyaret eden Yılmaz, sanayinin hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını belirten Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriyeli iş insanlarının Türk sanayi ve makine sektörüne ilgisinin artmasının beklendiğini ifade etti.

Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş süreci hızlanıyor. Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş sürecinin hızlandığı bildirildi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, Paris'te düzenlenecek G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapalı oturumlarından birine katılacağı belirtildi. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ele alınacak. Katılımın ülkenin uluslararası ekonomiyle yeniden bağ kurma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti-Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu irade ile devam edeceğini kaydetti.

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray, yayımlanan yeni kararname ile İsrail ürünlerinin ülkeye giriş yasağını ve İsrail vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları yeniden teyit etti. Suriye'de gümrük yasasında yapılan değişiklikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

Şam'da meydana gelen patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

Suriye ile Azerbaycan Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansörvis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Türkmeleli Vakfı'nın Telefer'deki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmeleli İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Telefer'de 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüğünü belirterek, çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca Sudan halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ilişkileriyle birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek diplomatik çözüm çabalarına desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrarın önemine dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir lider ve önemli bir müttefik olarak değerlendirdi.

Bakan Fidan, İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İsveç'in Helsingborg kentinde başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konusunda... Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethin 573. yılı kutlu olsun, mübarek olsun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, İstanbul'un fethini fetihlerin silsilesinin en parlak halkası olarak nitelendirdi. Erdoğan, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere fethe katılan kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını fethin 573. yıl dönümü kutlu olsun, mübarek olsun sözleriyle tamamladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Deir ez-Zor'daki sel felaketini yerinde inceledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, sel felaketinden etkilenen Deir ez-Zor ilinde incelemelerde bulundu. Şara, Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu yaşanan olumsuzluklar ve alınan tedbirlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bölgede yaklaşık 2400 ailenin etkilendiği belirtilirken tahliye ve acil müdahale çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Ziyarette ayrıca hizmet, altyapı ve kalkınma projeleri de değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Mekke'de Veliaht Prens Selman ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın selamını ileten Şeybani, Suudi Arabistan'ın hac organizasyonundaki hizmet ve çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Bakan Şeybani ayrıca Suriyeli hacılara gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Suriye'de sel felaketi, Fırat'ın taşması binlerce aileyi etkiledi. Suriye'de Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Deir ez-Zor, Rakka ve Halep'te acil durum ilan edildi. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı taşkınlardan yaklaşık 2400 ailenin etkilendiğini açıkladı. Bazı köprüler sular altında kalırken tarım arazileri ve yerleşim bölgelerinde hasar meydana geldi.

Öncü Pınar Gümrük kapısında düzenli geri dönüş akışı. Kilis Öncü Pınar Gümrük kapısındaki geri dönüş merkezinde Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor. İşlemlerini tamamlayan sığınmacılar güvenli şekilde ülkelerine geçiş yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde geçirdikleri yıllar boyunca gördükleri destek ve misafirperverlik için teşekkür eden Suriyeliler, ülkelerinde yeni bir hayata başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Yetkililer ise geri dönüş sürecinin düzenli ve güvenli şekilde yürütülmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Kasene kurban ekibi Suriye'de sıkıntısız kurban dağıttı. Uluslararası Yardım Kuruluşu Hasene 2026 vekalet kurban çalışması kapsamında Suriye'nin 5 bölgesinde kurban eti dağıttı. Azez, Halep, Şam ve Laskiye'nin de aralarında bulunduğu bölgelerde toplam 1500 büyükbaş kurban kesildi. Hasene Suriye kurban sorumlusu Hasan Batır bu yıl ilk kez ülke genelinde daha geniş alanlara ulaşabildiklerini belirterek ihtiyaç sahiplerine sorunsuz şekilde dağıtım yapıldığını söyledi. Batır özellikle Laskiye'de Türkmen nüfusun yoğun ilgi ve teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

Türkmen cephesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi. Irak Türkmen cephesi Kurban Bayramı dolayısıyla Kerkük'te bir kabul töreni düzenledi. Programa siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Törende birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken katılımcılar birbirlerinin bayramını kutladı. Yetkililer Kurban Bayramı'nın Irak'a huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu. Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hişam Bayraktar ve diğer yetkililer de Türkmen toplumu adına tüm İslam alemini

Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat metni henüz tamamlanmadı. İran merkezli Tesnim Haber Ajansı, Tahran ile Washington arasında hazırlanan mutabakat metninin henüz tamamlanmadığını bildirdi. İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, metinde son günlerde bazı değişiklikler yapıldığı ve nihai hale getirilmesinin ardından resmen duyurulacağı ifade edildi. Açıklamada bazı batılı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği tam yansıtmadığı da belirtildi. Mutabakatın tüm tarafların onayının ardından kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler.

0: Ay kızım, biz Bicirik'le antika pazarına gideceğiz. İstediğin bir şey var mı?
1: Ne diyorsun Keloğlan? Mutfaktayım, çorba yapıyorum. Sesin gelmiyor.
0: Diyorum ki, Bicirik'le antika pazarına gideceğiz. Bicirik tutturdu Alaaddin'in sihirli lambası diye. Ona gaz lambası alacağız. Antika pazarında var dediler.
1: Aa, ne kadar nostaljik. Hatırlıyorum, bizde de vardı. Ama bizimkisi camdı. Bicirik yağdanlık gibi olanı istiyor değil mi?
0: Evet ay kızım. Galiba gaz lambasını ovuşturup dilek dileyecek.
2: Ne dedin duydum Keloğlan? Nereden biliyorsun dilek dileyeceğimi?
0: Aman nasıl girdin içeriye Bicirik?
2: Yüreğime indi bademcik. Bahçe kapısından girdim. Karabaş kovaladı da.
1: Karabaş bir şey yapmaz Bicirik. O seninle oynamak istiyor sadece.
0: Tabii canım. O seni kedi sanmıştır, kedi.
1: İlahi Bicirik, hiç güleceğim yoktu.
0: Olay nasıl gelişti? Nasıl geldin buraya? Korku dolu gözlerle bir anlat hadi.

0: olay şöyle oldu. Ay ay ay ay ay ay ay. Akülü arabamı arka bahçenize park ettim. Arabadan indim. Sonra onun sesini duydum.
1: Kimin?
0: Kafamı kaldırdım. Bir de ne göreyim? Karabaş bana koşuyor. Ben de başladım koşmaya. Keloğlan, kurtarsana beni Allah aşkına.
1: Sonra?
0: Karabaş peşimde. Ben kaçtım, o kovaladı. O kovaladı, ben kaçtım. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Hop, tereyağlı ekmek, bicirik küçük kapıdan girecek dedim ve işte geldim.
2: Hoş geldin bicirik.
0: Aman ne, hoş bulduk yenge. Şu karabaşa bir eğitim versenize.
2: Sana iyi davransın diye mi?
0: Yok yenge, uysal tatlı bir köpecik olsun diye.
2: Karabaş sadece kedilerle iyi geçinemiyor. Yoksa kimseye zararı yok. Sen de bir de kedi kapısından içeri girince şimdi seni hep kedi sanacak.
0: Aman diyeyim, ben gelince ağaca bağlayın. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay.
1: Tamam bicirik, merak etme sen. Hadi antikacıya geç kalacağız. Senin sihirli lambayı başka biri almasın sonra.
2: Yemeği evde mi yersiniz? Bir şeyler hazırlarım.
1: Tamam ay kızım, ellerine sağlık. Eve geliriz o zaman öğlen yemeğine.
0: Karabaş'tan kaçayım derken bağcıklarım düğüm olmuş. Ne yapacağım şimdi ben Keloğlan?
1: Dur bakalım bicirik. Bakarız bir çaresine.
2: Gel ben açayım düğümü bicirik.
0: Buyur yenge. Hep Karabaş'ın işleri bunlar. Yoksa böyle dolaştırmam ben kolay kolay.
2: Ay, açılmıyor bunlar Keloğlan.
1: Ay kızım, evde mısır nişastası var mı?
2: Ne yapacaksın Keloğlan? İpe nişasta mı sereceksin?
1: Gülmeyin de şu bağcıkları çözelim hemen.
2: Kızma Keloğlan. Ben sadece Nasrettin Hoca'ya bir gönderme yapmak istedim. Tamam, getiriyorum hemen.
0: Acele et Keloğlan. Bağcıklarım kördüğüm oldu. Aman aman aman aman.
1: Sen bana bırak bicirik. İplerine gerekiyor biraz temizlik.
2: Al bakalım Keloğlan. İnşallah çözülür bağcıklar hemen.
0: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. İnşallah, inşallah.
1: İşimiz çok basit. Mısır nişastasını dökelim şöyle bağcıkların tam üzerine. Sonra düğümlü yerlere sürelim nişastayı. İşte böyle. Çekelim bağcıkları tek tek şimdi bir de. Ve izleyelim hep birlikte. Bakın nasıl çözülüyor bağcıklar. Herkes Keloğlan'ı alkışlar.
2: Ay, nasıl çözdün öyle sihirbaz gibi? Eline sağlık Keloğlan.
0: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Bağcıklar yeni gibi oldu. Allah razı olsun Keloğlan. Yolda kalırdım ben sen olmasan.
1: Haydi düş önüme bicirik. Daha çok işimiz var seninle.
2: Bicirik, Keloğlan, hadi güle güle gidin. Düğümsüz ekmek alın da gelin.
3: Keloğlan ve Ay Kız'la Faydalı Bilgiler. Keloğlan ve Ay Kız'la Faydalı Bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
5: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552

Fasa yurtfm.org adres yurtfm Çoban Bey Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurtfm sizin sesiniz. Sizin

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: bestelenmiş şiirler.
1: Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar, seni beklediğim kadar. Sağ bir tepeden baktım aziz İstanbul, görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının, başlar ay doğarken saltanatı, sultanı yegâhı. Fırtınala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim.
0: Şiirimizin seçkin eserleri ezgilerle buluşuyor. Bestelenmiş şiir.

Efendim, saygı, sevgi ve selamlarımızla. Merhabalar. Türkçenin Sesi Radyosu'nda yeni bir programla yine sizlerleyiz. Bestelenmiş şiirlerde her hafta şiirin ve müziğin eşsiz birlikteliğine örnekler sunmaya çalışıyoruz. Umuyoruz programımız siz sevgili Türkçe dostlarına Türkçenin edebi zevkine dair bazı ipuçları sunuyordur. Öyle olacağını ümit ediyoruz. Bu bölümümüzde çağdaş Türk edebiyatında şiirleri en çok bestelenmiş şairlerden birini konu edeceğiz. Bu hafta sanat anlayışına değineceğimiz ve şiirlerine yer vereceğimiz şairimiz Cemal Safi.

Cemal Safi 1938 yılında Samsun'da doğdu. Evli ve 3 çocuk babası olan şairin ilk şiirlerini Orhan Yancıbay besteledi. 1990 yılında Rüyalarım Olmasa, 1991 yılında Vurgun adlı bestelerin güftekarı olarak 2 yıl ard arda yılın şairi seçildi. 1990 yılında müzikal bir tarzda bir şiir albümü seslendirdi. 1993 yılına kadar yazdığı şiirleri Vurgun adlı ilk kitabında yayınladı. Şairin bugüne kadar 40 tanesi Orhan Yancıbay tarafından olmak üzere 150 civarında şiiri bestelendi. Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirildi. Defalarca Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Altın Kelebek, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği Yılın En Sevilen Şarkıları dallarında birincilik ödülleriyle TRT'nin Yılın Şairi gibi sayısız ödüle layık görüldü. Şiirleri İtalyanca, Rumence ve Arnavutça'ya çevrildi. Şiirlerinin bir bölümünü Vurgun, Sende Kalmış ve Kıyamete 40 Kal adlı kitaplarında yayımladı.

Kendi ifadesiyle şiire ilgisi küçük yaşlarda başladı ancak o 40 yaşına dek fazlaca dışa açılmadı. 1978 yılında değişik çevrelerde ismi duyulmaya başlamıştı fakat şiirini henüz geniş kitlelere yeterince duyuramamıştı. 1990 yılında Orhan Gencebay'ın bestelediği Tek Hece Aşk şiirinin kazandığı haklı başarı sonrası

neredeyse bestekarlar onun şiirlerini bestelemek için adeta sıraya girdi. Değerli Türkçe dostları, dilerseniz ilahi aşkı anlaşılır, yalın fakat kuvvetli benzetmelerle şiirleştiren Cemal Safi'nin o unutulmayacak eseri Tek Hece Aşk eserini seslendirelim. Ardından Orhan Gencebay bestesi ve yorumuyla beğeninizi sunalım.

var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi, bahtı. Yerle bir eyledim tac ile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim.

İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevlana'nım, hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, Enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, hısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim.

Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimsesizim, hısmım da yok hasmım da. Görünmezim, cismim de yok resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönüldenin yerim.

0: yan, yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim.
1: Zor benim, zor benim.
0: Bülbül benim, lisanımla ötüştü, bir gül için.

Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'dan hayır benim, şer benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim.

Kimsesizim, kısmımda yok, hasmımda. Görünmezim, cismimde yok, resmimde. Dil üzmezim,

0: aşk benim, aşk benim, aşk benim.
1: Benim adım aşk.

Değerli dinleyicilerimiz, Cemal Safi sadece aşk şiirleriyle değil, muhtelif konularda da kalemini oynatan bir şairdir. Taşlamaları geniş çevrelerde bilinip okunmaktadır. Fakat yine de onun ülke çapında tanınmasına vesile olan şiirleri, aşk, hatta ilahi aşkı ifade eden şiirleridir desek yanlış bir cümle kurmuş olmayız.

Geleneksel kalıplara ve anlayışa sadık kalan şair, ustalıkla kullandığı hece vezniyle çarpıcı eserler vermiştir. Gözlerim uykuyla barıştı sanma, sen gittin gideli dargın sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Bu dörtlükle başlayan Türk sanat müziği tarzında Selçuk Tekay tarafından bestelenen Vurgun adlı bu şiir neredeyse herkesin ezbere bildiği bir şarkıya dönüşmüştür. Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan. Dörtlüğüyle başlayan Ya Evde Yoksan adlı şiir, her kesimden herkesin ilgisini çekebilen bir şarkı haline Orhan Gencebay bestesiyle kavuşmuştur.

Cemal Safi'nin eserleri Türk müziğinin farklı alanlarında şarkılar yapan birçok bestekarın ilgisini çekmiştir. Şimdi bu eserlerden biriyle devam etmek istiyoruz. Cemal Safi'nin Git adlı eseri Türk pop müziğinin sevilen sesi Candan Erçetin tarafından bestelenmiş ve yorumlanmış. Bize de o güzel eserin şiir halini seslendirmek kalmış. O halde biz de öyle yapalım. Önce şiiri seslendirelim, ardından eseri dinleyelim.

git, iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit, günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git de şen şakrak geçen günlerine gün ekle, beni kahkahaların sustuğu yerde bekle. Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar, git ki gamlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar. Madem ki benli hayat sana kafes kadar dar, uzaklaş ellerimden uçabildiğin kadar. Hadi git, benden sana dilediğince izin, öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izin. Kahrımın nedenini söylesem irkilirler, çünkü herkes beni Kays, seni Leyla bilirler. Sanırlar ki sen benim biricik yar saymıştın, oysa ki hep yedekte, hep elde var saymıştın. Hadi git, ne bir adres, ne bir hatıra bırak, zannetme ki pişmanlık mutluluk kadar ırak. Sanma ki faslı bahar geldiği gibi gitmez, sanma ki hüsranını görmeye ömrün yetmez. Her darbene tahammül edecektir bedenim, gururum mani olur perişanıma benim. Yâri Ferhad olanın ellerle ülfetine, şirin ol katlanayım dağ gibi külfetine. Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Her cayarlara meyhanedir çiçekler, kim bilir şerefinden kaç kadeh içecekler. Madem aşk tablosunun takdirinden acizsin, git de çağdaş ressamlar modern resmini çizsin. Ne vedaya gerek var, ne de mektuba hacet, git de Allah aşkına bir selama muhtaç et. Güllere de aşk olsun yine sen kokacaksan, fallara da aşk olsun yine sen çıkacaksan, kopsun nereden inceyse artık bu bağ, bu düğüm, her gece daha berbat, daha vahim gördüğüm. Korkulu düşlerimi yorumdan kaçıyorum, sırf sana üzülüyor, sırf sana acıyorum. Git, iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit, günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git de şen şakrak geçen günlerine gün ekle, beni kahkahaların sustuğu yerde bekle.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethin 573. yılı kutlu olsun, mübarek olsun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, İstanbul'un fethini fetihlerin silsilesinin en parlak halkası olarak nitelendirdi. Erdoğan, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere fethe katılan kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını fethin 573. yıl dönümü kutlu olsun, mübarek olsun sözleriyle tamamladı.

Cumhurbaşkanı Şara, Deyrizor'daki sel felaketini yerinde inceledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, sel felaketinden etkilenen Deyrizor ilinde incelemelerde bulundu. Şara, Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu yaşanan olumsuzluklar ve alınan tedbirlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bölgede yaklaşık 2400 ailenin etkilendiği belirtilirken tahliye ve acil müdahale çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Ziyarette ayrıca hizmet, altyapı ve kalkınma projeleri de değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Mekke'de Veliaht Prens Selman ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın selamını ileten Şeybani, Suudi Arabistan'ın hac organizasyonundaki hizmet ve çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Bakan Şeybani ayrıca Suriyeli hacılara gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

fiyatın taşması binlerce aileyi etkiledi. Suriye'de Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Deir ez-Zor, Rakka ve Halep'te acil durum ilan edildi. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı taşkınlardan yaklaşık 2400 ailenin etkilendiğini açıkladı. Bazı köprüler sular altında kalırken tarım arazileri ve yerleşim bölgelerinde hasar meydana geldi.

Öncü Pınar Gümrük Kapısı'nda düzenli geri dönüş akışı. Kilis Öncü Pınar Gümrük Kapısı'ndaki geri dönüş merkezinde Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor. İşlemlerini tamamlayan sığınmacılar güvenli şekilde ülkelerine geçiş yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde geçirdikleri yıllar boyunca gördükleri destek ve misafirperverlik için teşekkür eden Suriyeliler, ülkelerinde yeni bir hayata başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Yetkililer ise geri dönüş sürecinin düzenli ve güvenli şekilde yürütülmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Hasene Kurban ekibi Suriye'de sıkıntısız kurban dağıttı. Uluslararası Yardım Kuruluşu Hasene 2026 vekalet kurban çalışması kapsamında Suriye'nin 5 bölgesinde kurban eti dağıttı. Azez, Halep, Şam ve Laskiye'nin de aralarında bulunduğu bölgelerde toplam 1500 büyükbaş kurban kesildi. Hasene Suriye kurban sorumlusu Hasan Batır bu yıl ilk kez ülke genelinde daha geniş alanlara ulaşabildiklerini belirterek ihtiyaç sahiplerine sorunsuz şekilde dağıtım yapıldığını söyledi. Batır özellikle Laskiye'de Türkmen nüfusun yoğun ilgi ve teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

Türkmen cephesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi. Irak Türkmen cephesi Kurban Bayramı dolayısıyla Kerkük'te bir kabul töreni düzenledi. Programa siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Törende birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken katılımcılar birbirlerinin bayramını kutladı. Yetkililer Kurban Bayramı'nın Irak'a huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu. Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hişam Bayraktar ve diğer yetkililer de Türkmen toplumu adına tüm İslam alemini

yapmadı. İran merkezli Tesnim Haber Ajansı, Tahran ile Washington arasında hazırlanan mutabakat metninin henüz tamamlanmadığını bildirdi. İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, metinde son günlerde bazı değişiklikler yapıldığı ve nihai hale getirilmesinin ardından resmen duyurulacağı ifade edildi. Açıklamada bazı batılı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği tam yansıtmadığı da belirtildi. Mutabakatın tüm tarafların onayının ardından kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Merhaba, nasılsın? Hangi ülkedensin? Türkçeyi nereden öğrendin? Yoksa senin de mi bir Türkçe hikayen var? Tıpkı benim, Alejandro.

0: Bala bala veya Natalya'nınki gibi gönlünce paylaş hikayeni diye soruyorum. Yabancı mısın?
1: Dünyanın her yerinden yolu Türkiye'ye düşen dostlar hikayelerini bu programda paylaşıyor. Biraz hüzün, biraz neşe, her hafta farklı bir konukla duygu dolu keyifli dakikalar. Hepsi Esma Osman'ın hazırlayıp sunduğu bu programda. Yabancı mısın?
2: Öncelikle saygı ve sevgilerimizle merhabalar. Sevgili Türkçe dostları, Türkçenin Sesi Radyosu'nda dünyanın her yerinden gelen misafirlerin hikayelerini yabancı mısında sizlerle paylaşıyoruz. Bugünkü misafirimiz farklı ve renkli bir misafir. Bugünkü misafirimiz hem Arap kültürünü hem de Türk kültürünü ya da Türkmen kültürünü bilen bir misafir. Onun için rengarenk bir bölüm sizi bekliyor. Hiç ayrılmayın. Hoş geldin Muhammed.
3: Hoş buldum. Teşekkürler.
2: Muhammed arkadaşlar Irak'tan gelmektedir. Ama Irak Türkmenlerinden sayılıyor. Onun için bekleyin bizi. Nasılsın Muhammed?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, şükür olsun. Nasıl gidiyor bu aralar? Ankara havalar.
3: Ankara havalar. İşte Ankara havalardan dolayı biraz grip oldum.
2: Ha, geçmiş olsun.
3: Teşekkürler. Bu arada ben Muhammed El-Mufti. Irak'tan geldim. Bağdat'tan daha doğrusu. Kimya mühendisliği okuyorum burada. Ankara Üniversitesi.
2: Evet.
3: Geçen sene geldim. Türkçe okudum. Ve şimdi devam ediyorum yani İngilizceyi.
2: İngilizce hazırlık okuyorsun.
3: Aynen,
2: şu an.
3: İngilizce hazırlık.
2: Siz de Ankara Üniversitesi'nde eğitim dili İngilizce mi? Mühendislik?
3: Hepsi İngilizce değil. Yani şöyle diyelim, %30 İngilizce. Bunun için yani benden İngilizce istediler.
2: Anladım.
3: Ve şimdi okuyorum onu.
2: İyi, Ankara Üniversitesi zaten kolay bir üniversite değil. Allah'a emanet olsun.
3: Teşekkürler.
2: Ama yani şu aralar zaten rahatsın. Yani sonunda geçen sene Türkçe okudun, bu sene aynen İngilizce de. Ama gelecek sene için Allah yardımcın olsun.
3: İnşallah. Aynen, çok zor.
2: Allah yardımcımız olsun hepimiz.
3: Teşekkürler.
2: Muhammed, sen geçen sene geldin Irak'tan. Evet. Programı başlamadan önce biz konuştuk biraz. Sen normalde Irak'ta yaşıyorsun, Bağdat'ta yaşıyorsun. Ama senin ailen, senin baban daha doğrusu Türkmen kökenli.
3: Evet.
2: Değil mi? Türkçe biliyor muydun peki?
3: Ben hiç bilmiyordum.
2: Bilmiyordun hiç.
3: Bilmiyordum.
2: Sizin yani, evinizde hangi dil konuşuyorsunuz?
3: Arapça da konuşuyordum. Evet. Babam şöyle, Kerkük'te yaşıyordu.
2: Ama küçükken, gençken.
3: Küçükken ve gençken. 70 yıllarında ya da 80 yıllarında Bağdat'ta taşındı. Orada evlendi ve orada yaşadı yani.
2: Ha.
3: Bunun için yani evde sadece Arapça konuşuyordu.
2: Sen de Türkmenci bilmiyorsun hiç.
3: Yani bilmiyorum maalesef. Evet, öğrenmedim. Bunun için yani Türkiye geldiğinde en sıfırdan başladım.
2: Ha, sıfırdan başladım. Evet. Türkçe hiç bilmiyordum.
3: Hiç bilmiyordum.
2: Anladım.
3: Çok şükür şimdi.
2: Biliyorsun.
3: Öğrendim. Evet.
2: İyi. Yoksa senin burada programda ne işin var? Türkçe bilmiyorsan. Yabancı mısın? Değilsin. Peki Muhammed, biraz yani sen buraya geldiğinde biraz zorluk çektin mi? Zor geldi mi? Burada mesela Türkiye, sen Bağdat'tan, Irak'tan geliyorsun. Zaten yani Arap kültürüyle Türk kültürü çok ayrı bir kültür değiller. Arasında çok fark yok. Aslında benzerlikler var. Ama yine de Türkiye farklı bir ülke. Sen oradan gelmişsin, Irak. Tamam, oradan derken sanki çok uzak değil. Otobüsle mi geliyorsunuz? Otobüsle değil mi?
3: Otobüsle gelebiliriz ama şöyle yani çok zaman alır.
2: Kaç saat sürüyor?
3: Otobüsle yani Bağdat, Ankara'ya kadar 36-38 saat.
2: İnanamıyorum.
3: Evet, çok fazla.
2: Onun için.
3: Ama uçakla 2 saat yani daha iyi.
2: 2 saat, aynı yani Mısır'la yani, Türkiye. Aynen, evet. Aynı mesafe. Anladım. Şimdi yani şey diyordum, yani sen buraya geldiğinde zorluk çektin mi? Türk toplumu farklı buldun mu? Tabii biraz, yani biraz da olsa senin baban Türkmen olduğu için belki bir şeyler var yani sizde, yani Arapça konuşsanız bile evde, ama o kültür biraz var. Belki ondan dolayı mesela zorluk çekmemiş olabilirsin. Yani nasıl oldu sen geldiğinde buraya?
3: Yani geldiğimde en büyük zor yani

0: gördüm Türkiye'de dil olarak.
1: Ha,
0: çünkü dil yani hiç bilmiyordum. Ve yani çok hafif bir şeyler öğrendim. Hı. Ve onunla yaşıyordum.
1: Hı.
0: Yani mesela eğer bir şey istedim bir mağazadan ya da bir yani bir lokantadan hareketle
1: ha,
0: ya da
1: yani,
0: işaretle.
1: Beden dili kullanarak.
0: Yani, kullanıyorum.
1: Bu zor.
0: Evet. Evet çok zordu. Ama yani çok farklı bir kültür yani çok büyük bir fark göremedim aslında.
1: Kültür olarak.
0: Evet kültür olarak yani sadece dil hakkında yani.
1: Dil.
0: Evet.
1: Normalde zaten Araplar şey düşünüyor yani Arap toplumlar Türkiye hakkında şey düşünüyor. Bilmiyorum bu dizilerden kaynaklanan bir şey mi yoksa nasıl bilmiyorum tam olarak. Ama mesela şey diyorlar ya Türkçe'de çok Arapça kelimeler var ya Osmanlı zamanından kalan.
0: Evet,
1: hatta
0: doğru.
1: Ondan önceki devletlerden kalan yani Türk devletlerinden kalan. Arapça kelimeler. O kelimelerden dolayı şey diyorlar. Zaten bir Arap Türkçeyi çok güzel bir şekilde öğrenebilir.
0: Hı hı.
1: Ama bilmiyorlar ki bu tamamen yanlış bir şey. Yani evet Arapça kelimeler olabilir ama bazı kelimeler ilk olarak bazı kelimeler o Arapça kelimeler aynı Arapların kullandığı gibi Türkler kullanmıyorlar.
0: Evet.
1: Yani müsait kelimesi mesela sen müsait misiniz? Müsait kelimesi normalde Arapçada gerçek anlamı yardımcı ya da yardım etmekten geliyor. Ama evet. Müsait Türkçede farklı bir şekilde kullanılıyor.
0: Farklı bir şekilde.
1: Müsait yani meşgul müsün gibisinden izin alabilir miyiz gibisinden girmek için. Onun için bu ilk olarak yani o ilk yanlış. İkincisi de dil olarak dil yapısı çok farklı. Yani hem Türkçe yani Türkçe tamamen eklemeli bir dil ama Arapça tamamen farklı bir dil. Çeki yani çekimlenen bir hı-hı. dil. Arapçada iştikak denilen şey.
0: Evet.
1: Onun için bir tamam kesinlikle herkes tüm dilleri öğrenebiliyor. Zor dil diye bir şey yok aslında insan istese. Ama böyle Türkçe'de çok Arapça kelimeler var diye o zaman Araplar süper olur, mükemmel olur. Hı-hı. Çok kolay bir şekilde öğrenirler diye bir şey yok aslında. Onun için sen yani örnek olarak sen varsın şu an.
0: Evet. Aslında doğru diyorsun. Şöyle bir şey. Yani Türkçe öğrenirken biz çok fazla Arapça köken kelimeler gördük.
1: Hı-hı.
0: Ama çoğu yani farklı bir anlam.
1: Hı-hı.
0: Farklı bir kullanış.
1: Aynen.
0: Bunun için yani daha zor gördük. Çünkü biz biliyoruz bu kelimeyi öyle anlamı.
1: Aynen.
0: Ama Türkçe'de farklı bir anlam.
1: Aynı şekilde.
0: Ve Tömer günlerde yani hocayla şöyle kullanıyorduk. Mesela bir kelimeyi eğer bilmiyorsak
1: hı-hı.
0: Arapça'da diyoruz. Belki doğru çıkıyor.
1: Belki tutabilir.
0: Aynen belki tutabilir. Ama her zaman olmuyor. Ve bunu yani zamanla öğrenebiliriz. Yani hangi
1: tabii,
0: kelimeyi
1: hangi,
0: nasıl kullanılıyor?
1: Aynen. Hangi kelimeyi hangi durumlarda kullanılır? Yani güzel bir şey aslında.
0: Çok güzel.
1: Ama yani kültürler yani bir dili öğrenmek hakikaten bir dil öğrenmek çok güzel bir şey. Yani
0: çok beğeniyorum ben.
1: Çok güzel.
0: Evet.
1: Ve sadece o dil değil de sen o bir dili değil de o kültürü yani o dili konuşan insanların kültürünü, halkını, ahlakını, huylarını, şeylerini öğrenmiş oluyorsun aynı zamanda.
0: Aynen.
1: Yani dil sadece o şeylerden yoksul değil. Yani dil canlı bir varlık aslında.
0: Tabii ki de. Yani şöyle aslında sadece dil değil. Yani hem kültür hem nasıl kullanılıyor yani nasıl kullanıyorlar bu dili. Hangi durumlarda kullanıyorlar. Ne zaman kullanıyorlar bu kelimeler bu yani yapısı olarak Türkçe'de. Aslında yani çok güzel bir şey öğrendik. Sadece dil değil. Yani kültürde çok
1: kültürde.
0: Güzel bir şey öğrendik.
1: Aynen. Şimdi sen Bağdat'ta yaşıyorsun. Sen Bağdat'ta liseyi bitirdin. Orada lise eğitimini
0: kadar.
1: Aldın. Bağdat nasıl bir yer? Nasıl bir
0: Bağdat
1: yani hatta şehir bile yani ona bir şehir diyemiyorum. Bağdat bana aklıma böyle şey gibi bir ülke gibi geliyor. Bağdat tek başına. Yani sadece başkent değil. Bağdat içinde çok tarih kokan bir yer. Bağdat çok medeniyetler bulunduğu bir yer. Onun için ben böyle sadece şehir kelimesi bana çok sen saçmalıyorsun yani. Hmm. Bağdat'a şehir denmez. Bağdat nasıl bir yer?
0: Bağdat şöyle bir yer. Yani ilk olarak o Irak'ın başkanı.
1: Başkenti.
0: Bunun için yani dediğin gibi çok tarihi bir yer. Çok eskiden insanlar orada yaşıyorlardı. Şimdi son zamanlarda Abbasi zamanlarda Abu Cafer el-Mansur onu yapılmış.
1: O kurmuş.
0: Kurmuş. Aynen. Kurmuş. Onu kurmuş.
1: Bağdat'ı.
0: Ve hala devam ediyor. Yani Bağdat çok şey...
1: 8. sanırım. 8. yüzyılda kurulmuş Bağdat.
0: Evet. Öyle bir şey.
1: Abbasi döneminde.
0: Evet. Yani çok farklı bir şeyler görebilirsin aslında Bağdat. Her bölgede, her mahallede farklı bir şeyler görebilirsin.
1: Farklı milletler, farklı ırklar.
0: Hayır, ırk aynı ırk ama yapısı. Yani her mahalle farklı bir yapısı var.
1: Yani, bina olarak.
0: Bina olarak.
1: Bina olarak, aynen. Anladım.
0: Bunun için yani başka ne diyebiliriz Bağdat hakkında?
1: Kaç milyon siz nüfusu?
0: Irak nüfusu 34 milyon yaklaşık. Hı hı. Ve sadece Bağdat yaklaşık 7 milyon.
1: 7 milyon fazla.
0: Evet, fazla. Bayağı. Biliyorsunuz onu şey Dicle Nehri oraya onun kenarında yani. Hı hı. Bunun için daha fazla bir güzellik verdi Bağdat'a. Hı hı. Yani gecelerde Dicle kenarında çok mükemmel bir yani havalar oluyor.
1: Kahire gibi bizde. Kahire çok mükemmel, başkent çok mükemmel.
0: Yani
1: şehir
0: sizde
1: kalabalık
0: Nil var.
1: Bizde Nil kenarında bilmem geceleri falan işte. Evet. Sen de aynı
0: i̇şte
1: şekilde
0: Dicle. Dicle var.
1: Dicle nehri.
0: Aynen. Çok güzel işte orada oluyor yani özellikle geceler, yaz gecelerinde.
1: Ne yapılıyor mesela orada Bağdat'ta?
0: Yani
1: ne yapılabilir yani orada mesela ne yaparsınız orada ne tür eğlence ne tür hangi mesela müzeler falan işte orada var.
0: Müzeler orada var yani şey Bağdat Müzesi orada var. Çok büyük bir müze. Hı-hı. Onu görebilirsiniz. Aslında çok tarihi yerler var orada Bağdat'ta. Mesela diyebilirim orada bir kule var. Hı-hı. Yani Bağdat Kulesi. Hı-hı. Ve başka bir saat, çok eski bir saat. Hı-hı. Onun adı Kaşle.
1: Kaşle.
0: Evet. Hı-hı. Çok eski bir saat. Yani başka bir...
1: O şekilde yani şeyleri, müzeleri...
0: Yani müzeleri evet öyle oluyor. En büyük park orada Bağdat'ta Zevra Parkı.
1: Zevra.
0: Evet. Çok büyük bir park. Hem de hayvanat bahçesi de var. Hı. Evet. Yani bu şekilde.
1: Hı. Çok güzel. Bağdat. Bağdat harika. Aslında başka bir program olsa böyle bir konuşsak da Bağdat'la ilgili böyle tarih.
0: Aynen.
1: Çünkü zaten
0: bitmez yani.
1: Bin bir gece masalları zaten Bağdat'ta bayağı Bağdat'ta geçiyordu bir arada.
0: Evet.
1: Halife yani Abbasi halifelerin zamanında. Yani bayağı orada tarih yani. Tarih kokan bir yer. Çok güzel ya. Bu meçen sen şimdi geldin Türkiye'ye daha dediğin gibi böyle çok Türk yani az da olsa evet biliyorsun babandan dolayı ama daha Türk kültürünle çok şey olmamışsın. Daha biraz kendini farklı hissediyorsun burada. Geldin tanıştın. Türkiye nasıl buldun? Şehirlerini gezdin mi? Şehirlerini. Neler yaptın? Sen anlat bize yani.
0: Türkiye geldiğimde ilk olarak Ankara'ya geldim.
1: Hı hı.
0: Burada Türkçe öğrenmeyi başladım.
1: Hı hı.
0: Ama bundan önce aslında ben Türkiye'ye daha önce geldim. Hı hı. 2010 geldim
1: 2010'da.
0: Türkiye'ye. Evet. Hı. Babamla, abimle geldim.
1: Hı-hı.
0: Gezdik oraya. Gördüm, çok beğendim.
1: Hı-hı.
0: Tekrar geri gelmeyi çok isterdim.
1: Hı-hı.
0: İşte 2015 geldim Ankara'ya.
1: 2015'te.
0: Evet, okudum. Okumayı başladım Tömer'de. Biraz öğrendim. Ondan sonra gezmeye başladım.
1: Evet.
0: Ve tabii ki ilk olarak yani
1: nereye
0: İstanbul'a gittim.
1: İstanbul'a.
0: Evet.
1: Evet.
0: Mükemmel bir yer, mükemmel bir şehir.
1: Hı-hı.
0: Çok beğendim. Tüm tarihi şeyleri gördüm. Camiler orada çok güzel, çok beğendim. Ve en sevdiğim şey İstanbul'da Boğaz manzarası. Boğaz. Özellikle gecede.
1: Gece.
0: Yani gerçekten harika, onun gibi görmedim hayatımda. Aynen. Çok çok güzel. Hı-hı. Çok beğendim onu. Orada binalar çok beğendim. Yani hayran oldum. Çok güzel bir binalar var orada. Tarihi binalar hem de yeni binalar.
1: Ben aslında bana sorarsan ben İstanbul'daki yeni binaları sevmiyorum. Hepsi gökdelen. Kendimi böyle... Yani evet, modern bir şehir olabilir, şey olabilir de zaten modern, yani dünyada modern şehirler artık gökdelen falan yapıyor ama ben o yerlerde kendimi iyi hissetmiyorum. Yani böyle hep gökdelen, kendimi çok küçük hissediyorum. Değişik, ben daha çok doğal yerleri seviyorum. Eski tarihi yerleri seviyorum. Tabii bu benim görüşüm.
0: Benim görüşüm öyle. Yani diyorsun çok küçük hissediyorsun eğer çıkmazsan. Ama çıktıktan sonra bu binalara baya bir fark, bir görüş görürsün.
1: Tamam, olabilir. Ya şu an biz bir psikoloğa ihtiyacımız var. Bir şimdi bizim analiz yapsın.
0: Aynen, işte ben İstanbul'da tam adı hatırlamıyorum ama en yüksek kule oraya çıktım. Tüm İstanbul'da izledim. Gerçekten mükemmel.
1: Hisar'a mı çıktın yoksa? Hisar.
0: Hisar'a.
1: Hisar'a evet, çıktın.
0: Aynen.
1: Hisar mükemmel. O başka bir şey. Ben de çıktım.
0: Mükemmel bir
1: kule. Bu harika.
0: Kule yani.
1: Bu
0: gerçekten
1: harika.
0: Çok çok, çok
1: harika.
0: Beğendim.
1: Bu gökdelen değil.
0: Aynen. Başka ne yaptım? Başka şehirlere de gezdim.
1: Nereye gezdin mesela?
0: Bursa'ya gittim.
1: Bursa'ya gittim.
0: Uludağ.
1: Uludağ'a
0: yani
1: çıktım.
0: Tabii ki de.
1: Sen çok, yüksek çok yerleri güzel seviyorsun galiba.
0: Aynen, çok severim. Orada çıktım. Tilifre'ye çıktım. Hı-hı. Çok beğendim. Çok farklı bir şey yani. Şehirde... Yani...
1: Korkmadın mı?
0: Yok, korkmadım. Yok. Korkmadım. Çok güzel. Yani aslında şehirde hiçbir şey yok. Kar yok. Hı-hı. Ama Uludağ'a çıktıktan sonra yani bayağı farklı bir şey gördük. Çok kar vardı. Ondan sonra yani kayak falan yaptık orada. Çok güzeldi. Başka şehirlere nereye gittim? Biraz Karadeniz'e geçelim. Trabzon'a gittim.
1: Vay.
0: Aynen. Geçen Kurban Bayramı'nda gittim. Hı-hı. Trabzon'a. Uzungul'a gittim.
1: Hı.
0: Evet, yani orada...
1: Balık yemişsin kesin.
0: Tabii ki de. Orada yani çok severim ben balığı orada. Orada çok farklı bir şey. Yani hem göl hem de dağlar arasındaki hem de yeşil bir yer.
1: Yeşil, aynen.
0: Yani mükemmel bir şey.
1: Hı-hı. Hakikaten çok güzel. Peki başka nereye gittin?
0: Başka... Antalya'ya da gittim.
1: Vay be ya.
0: Evet.
1: Yeni geldin. Tüm şeyleri gezmişsin.
0: Aynen. İşte Antalya, Akdeniz. Yani başka bir şey. Yüzmeyi ben çok severim.
1: Hmm.
0: Onun için orada çok yüzdüm ve arkadaşlarımla çok takıldım. Orada çok şeyler yaptık.
1: Bir şey merak ediyorum. Oradaki balıkların tadı farklı mı?
0: Gerçekten yemedim orada.
1: Ha, orada yemedin Antalya'da. Evet.
0: Antalya'da yemedim.
1: Farklı mı abi Antalya'daki balıkların şeyi, balıkların tadı? Yani Akdeniz'in balıklarıyla Karadeniz'in balıkları farklı. Kasım abi farklı diyor. Evet. Ben de merak ettim de acaba. Başka nereye gittin?
0: Başka nereye gittim? Zonguldak'a gittim. Aslında Zonguldak'a gittim sadece bir şey için. Sadece... Yani yüzmek için.
1: Ha, yüzmek için sadece.
0: Aynen.
1: Vay be.
0: Bir gün.
1: Muhammed'e mi bakın ya arkadaşlar? Sadece yüzmek için Zonguldak'a gittim.
0: Bir arkadaşımla oraya gittik. Aynı günde gittik ve geri geldik.
1: Kaç saat buradan? 3 saat mi yoksa?
0: 3 saat, 3,5 saat.
1: Öyle
0: çok
1: bir şey,
0: yakın
1: evet,
0: bir yer yani. Gittik işte orada plaj falan yani takıldık. Gece de geri döndük.
1: Baya maşallah.
0: Çok güzel.
1: Geziyorsun ya Muhammed, geziyorsun, tuzuyorsun.
0: Ne yapayım, çok güzel Türkiye.
1: Tadını çıkartıyorsun. İyi iyi ya, sen daha gençsin, tadını çıkart.
0: Evet.
1: Başkanına soracaktım. Şimdi mesela Irak'ta zaten benim bildiğim kadarıyla arkadaşlarımdan zaten Arap kültürü yemek olarak, yemek kültürü Arapların yemek kültürü farklı şeylerden. Yani çok farklı değil Türk yemek şeyinde. Ama mesela orada mesela en meşhur, Irak'ta en meşhur yemeğiniz ne?
0: En meşhur dolma diyebiliriz.
1: Dolma. Ama evet. Dolma ortak. Dolma ortak. Da burada
0: evet,
1: yapıyoruz.
0: Ortak ama
1: Mısır'da
0: farklı.
1: Mısır'da da yapıyoruz biz.
0: Ama farklı bir tadı var.
1: Yani hiç... Ben daha önce aslında yedim. Bir arkadaşımız vardı Iraklı.
0: Hı hı.
1: Bize şey getirmiş, Allah razı olsun, dolma getirdi oradan. Ama dolmanın hakikaten tadı farklı da. İçinde şey var, sarımsak mı koyuyorlar? Sarımsak,
0: evet.
1: İçine sarımsak koyuyormuşsunuz.
0: Hı-hı.
1: Bir de çok fazla limon sıkıyorsunuz.
0: Limon, evet.
1: Çok fazla
0: çok
1: limon
0: fazla,
1: sıkıyorsunuz.
0: Evet.
1: Bir de yani biraz yağlı.
0: Yağlı, aynen.
1: Yağlı.
0: Evet,
1: tamam,
0: doğru.
1: Güzel arkadaşımın getirdi, Allah razı olsun. Çok güzel, çok mükemmel de annesim yaptı, kendisim yaptı, tam olarak hatırlamıyorum. Buradan ona selamlıyoruz bu arada. Arkadaşımızın ismi Nura. İşte yani güzel, eline sağlık, çok mükemmeldi ama çok fazla limon var içinde, yani farklı. Mesela Mısır'da biz daha farklı yapıyoruz, mesela bu kadar limon sıkmıyoruz içine, yani hatta limon tamamen sıkmıyoruz, herkes kendi isteğine göre, kendi tabağını alarak kendi isteğine göre sıkabilir. Bu içinde de şey olmuyor, bizde sarımsak olmuyor sanırım. Türkiye'de de aynı şekilde.
0: Aynen, işte orada yani şöyle, limon içinde yoksa
1: dolma yok.
0: Dolma yok. Lezzetli değil.
1: Lezzetli.
0: Öyle
1: değil.
0: Yani biz sayıyoruz. Evet, yani onu çok limon koyuyoruz içinde.
1: İçine.
0: Bunun için daha tadı veriyor dolmaya.
1: Tat veriyor. Yani sizin işte yemek tadınız.
0: Evet, biraz farklı.
1: Evet. Ama güzel. Başka meşhur olarak ne var mesela?
0: Başka
1: yemek.
0: Bir balık var orada. Ama onun adı...
1: Dicle Nehri'nden.
0: Dicle Nehri'nde, aynen.
1: Vay vay, evet. Vay. Arkadaşlar geçen bir bölüm vardı. Bizim arkadaş vardı Sırbistan'dan, Damir. Damir'i hatta sen tanıyorsun.
0: Aynen, tanıyorum.
1: O da Tuna Nehri'nden falan işte balıklar. Herkes kendi şeyinden söylüyor. Ben de diyorum ki Nil Nehri'nden...
0: Yani,
1: balıklar sizin Dicle.
0: Evet, balık orada yani mükemmel gerçekten. Hı-hı. Farklı bir yonla yapılıyor. Onun adı mezguf diyoruz onun
1: mezguf.
0: Yemek. Evet.
1: Balığı, nasıl yapıyorsunuz?
0: Balığı getiriyoruz. Bir ateş yakıyoruz. Onun etrafında balığı koyuyoruz.
1: Közlüyorsunuz. Yani böyle...
0: Közlemiyoruz aslında.
1: Şey gibi, ne diyorlar ona? Bizde Mısır'da ya da Bedevilerin çölde bulunan kabileler, bulunan insanlar yemekleri ya da etleri şey pişiriyorlar böyle, sanki böyle yuvarlayarak, böyle kavrayarak, böyle
0: aha,
1: şeyin ateş altına bir ateş var. Sanırım sizde de aynı,
0: aynen,
1: şekilde
0: aynı
1: balıkçı.
0: Aynen, yonla yapılıyor. Evet. Hı-hı. Doğru. Ve aynı şekilde çok limon koyuyoruz onun üstünde.
1: Ama bu balık yani, tamam, anlaşılır yani.
0: Evet.
1: Balık, limon, balık olmadan nasıl diyeyim? Limon olmadan balık olmaz.
0: Tabii ki de.
1: O var.
0: Ve bu yonla yani çok çok mükemmel oluyor.
1: Ne nasıl yani, limon dışında bunun mezgüfün ne özelliği var?
0: Ne özelliği var? Bu
1: hangi baharat kullanıyorsunuz ya da nasıl?
0: Yani şöyle, baharat olarak çok fazla koymuyoruz ama ateş onun çok güzel bir koku veriyor ona.
1: Hmm.
0: Yani farklı bir tadı veriyor.
1: Tamam, neyle birlikte farklı? Ama bu sanırım bu farklı bir balığın türü.
0: Sadece şey, Dicle'nin nehrinde balıkları. Yani şey,
1: büyük
0: nehri...
1: Büyük mü, küçük mü?
0: Evet, büyük.
1: Çok
0: küçük olmuyor.
1: Hı, küçük olmaz.
0: Aynen. Yani sadece nehri balıkları. Çok fazla bir tadı veriyor yani.
1: Peki pilav mı kullanıyorsunuz?
0: Yani fark etmez.
1: Yanında ne kullanıyorsunuz?
0: Pilav olsun yani, bazen şey, ekmek de olsun.
1: Hı-hı.
0: Ekmekle yiyorlar. Ama dediğim gibi büyük olsun. Yani büyük
1: balık.
0: Evet, büyük bir balık.
1: Büyük balık ve o şekilde yani ateş üzerinde böyle yuvarlayarak,
0: evet,
1: balığı ördürüyorsunuz ya.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Kesliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ne işkence ediyorsunuz balıkları?
0: Aynen, işte balık.
1: Tamam. Başka var mı böyle farklı bir yemek? Yani Irak'ta olup da Türkiye'de olmayan.
0: Yani...
1: Çok farklı bir yemek.
0: Çok farklı Yani gerçekten görmedim çok fark bir yemek aramızda. Ama farklı bir şekilde yapılıyor. Yani bazen aramızda yani şöyle...
1: bir baharat farkı.
0: Baharat farklı, tadı farklı. Evet. Aynen, ama anladım. Hemen hemen aynı yani.
1: Aynen. Peki burada Türkiye'ye geldikten sonra burada Türkiye'de olup da Irak'ta olmayan bir yemek çok farklı ya da çok sevdiğin Türk kültürüne ait bir yemeği çok sevdin mi? Farklı burada. En sevdiğin böyle yemek.
0: En sevdiğim yemek Türkiye'de. Çok zor bir soru.
1: Hepsini seviyorsun.
0: Aynen.
1: Hepsini seviyorsun.
0: Aynen. Hepsi seviyorum.
1: Ama belli etmiyorsun. Hiç belli bir yok yani şu
0: yok,
1: an.
0: Yok ben yani çok yiyorum ama çok
1: maşallah şükür. Kilo maşallah almıyorum. Arkadaşlar kilo almıyor.
0: Aynen. En sevdiğim yemek burada hani şey tavuk çok farklı bir tadı var Türkiye'de.
1: Yani, daha güzel.
0: Daha güzel. Evet, daha lezzetli.
1: Nerede yedin? Nerede? Çok merak ettim şu anda.
0: Her yerde yedim.
1: Tamam. Her yerde yiyorsun. Evet. Daha güzel diyorsun.
0: Çok güzel yani. Farklı bir tadı var. Tabii ki de burada çok çorbalar yapılıyor Türkiye'de.
1: Burada
0: çok çeşit çeşit.
1: Evet. Kültürü çok çeşit.
0: Çeşitli bir çorbalar yani her gün yani yeni bir çorba. Çorbayı
1: bir ezgelin çorbası, bir mercimek çorbası, bir ismi neydi? Yoğurt çorbası, bir tarhana çorbası, bir de çok işkembe aynen. Çorbası. Yani çorbalar bitmiyor burada.
0: İşte yoğurt çorbası çok
1: Şiriye
0: farklı.
1: Şiriye çorbası.
0: Evet çok farklı geldi bana. Daha önce denemedim.
1: Hangisi? Yani
0: yoğurt çorbası.
1: Yoğurt.
0: Evet.
1: Ben yoğurt çorbasını sevmiyordum.
0: Yok ben seviyorum şimdi.
1: Ben sevmiyorum.
0: Başka yani ne olabilir? Yani dediğim gibi yemeklerimiz hemen hemen aynı. Evet. Çok sevdim ben onu.
1: Buradaki tatlılar falan.
0: Tatlılar işte. En sevdiğim tabii ki de baklava.
1: Baklava.
0: Yani başka bir
1: neyli
0: şey.
1: Neyi seviyorsun? Antep fıstıklı mı seviyorsun yoksa cevizli mi seviyorsun?
0: Yok fıstıklı seviyorum. Çok severim ben fıstıklı. Başka ne severim burada tatlılar? Ya çok çeşit bir tatlılar
1: çok
0: burada.
1: Çok çeşitli var ama.
0: Trileçe de çok çok
1: trileçe.
0: Severim. Baya bir şey yani.
1: Seviyorsun.
0: Bir, evet.
1: Maşallah yemekle aran maşallah.
0: Aynen. Her şeyi aradım. Yani yemek hakkında her şeyi biliyorum.
1: Peki Muhammed şeyi geçelim. Burada Türkiye'de sen yani evet gezmek, tozmak, yemek falan işte. Sen onun dışında neler yapıyorsun?
0: Neler yapıyorum? Yani kültür hakkında daha araştırma yapıyorum. Yani her gün yeni bir şey buluyorum. Hı hı. Tarih hakkında yeni bir şey
1: Türkiye,
0: bulmayı. Evet Türkiye
1: tarihi hakkında.
0: Aynen. Her gün yeni bir şey bulmayı çalışıyorum.
1: Etkinliklere falan katılıyor musun?
0: Evet tabii
1: farklı
0: ki de yani.
1: Şey. Ne yapıyorsun mesela?
0: Ne yapıyorum mesela?
1: Yeni arkadaşlarla ediniyor musun? İster Türk olsun ister misafir uluslararası arkadaş.
0: Uluslararası arkadaşlarım yani daha nasıl... daha farklı bir tadı veriyor. Çünkü hı-hı. Onlar benim gibi. Yani sen yabancılar hı-hı. Bilmiyorlar. Farklı yerlere gitmeyi daha seviyorlar.
1: Ben artık yabancı kelimesini kullanmıyorum. Yabancı değil. Uluslararası öğrenci. Misafir öğrenci. Yabancı değilsin. Yabancı mısın? Yok. Değilim.
0: Yok değilim. Aynen. Öyle diyoruz. Bunun için yani çok gezmeyi istiyorlar. Farklı hı-hı. Yerlere gitmeyi istiyorlar. Ben geçen Çanakkale'ye gittim. Hı-hı. Orada müthiş bir yer. Hı-hı. Gerçekten. Yani onun tarihini bildikten sonra yani farklı bir görüş hakkında gördüm. Hı-hı. Çok beğendim. Manzarası da çok çok güzel. Hı-hı. Yani deniz kenarında yani müthiş bir
1: Çanakkale
0: şehir.
1: Çanakkale zaten yani şey dışında yani güzellikten manzaralar dışında çok önemli tarihi bir yer olarak hem değerli. Yani Türkler için, Türk toplumu için çok önemli bir yer.
0: Aynen.
1: Çanakkale şehirleri zaten. Çanakkale güzel ya. Çanakkale güzel
0: çok,
1: yani.
0: Çok güzel yani. Onun tarihini de bildikten sonra çok farklı bir şey bana gerçekten geldi.
1: Aynen. Evet, etken çok farklı bakıyorsun.
0: Önemli. Yani önemli bir yer Türkler için. Çok yani Güzel, çok güzel.
1: Anladım. Peki burada Türk arkadaşlarım var mı?
0: Tabii ki var.
1: Nasıl? Neler yapıyorsunuz mesela?
0: Neler? Çok eğleniyoruz Türklerle gerçekten. Yani keyifli bir arkadaşlarım var. Eğlenceyi seviyorlar. Farklı bir kültür gelen insanlarla insanlarla tanışmak istiyorlar. Beni çok seviyorlar.
1: Güzel.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Yabancı diyorlar ki çok tatlı konuşuyorsun Türkçeyi. Aynen. Hem de çok bana yardım ediyorlar gerçekten.
1: Allah razı olsun.
0: Yani dil hakkında ya da başka şeyler hakkında tavsiye veriyorlar ya da yani çok severim onları.
1: Peki Muhammed, başka bir şey soracağım da ya da aynı soru farklı bir şekilde. Sen burada arkadaşlarla çıkıyorsun, eğleniyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Okulun da var, ders çalışıyorsun. Başka aktiviteler falan yapıyor musun? Farklı kurslara gidiyor musun mesela?
0: Tabii ki de. Gitar. Şimdi gitmeyi gitar. Başladım. Evet. Onu öğrenmeyi başladım.
1: Nasıl gidiyor gitar?
0: Güzel gidiyor ama zor. Ama zaman lazım.
1: Evet.
0: Onu çok çalmayı severim. Yani öğrenmeyi gidiyorum. Başka ne için gidiyorum? Çevirmeyi de katıldım.
1: Ha, çeviri, tercüman.
0: Evet, tercüman. Arapça ve Türkçe. Onu katılıyorum. Çok mükemmel bir şey gidiyor. Yani fazla boş zamanım yok. Hakkında.
1: Maşallah.
0: Evet.
1: Maşallah. Ya, gelecek sene de hiç olmayacak.
0: Aynen. Bunun için ben şimdiden hazırlanıyorum yani.
1: Aynen. Muhammed, burada şeyden bahsedersek yani Türk arkadaşlarına burada mesela hiç böyle bir yani bir Türk arkadaşın var da onun evine gittin mi, ailesi seni çağırdı mı, öyle bir şeyde bulundun mu hiç? Yani böyle aile ortamında bulundun mu?
0: Tabii ki de yani bulundum, hem de çok arkadaşlarım öyle şeyler istedik. Ama ben yani utanıyorum. Aynen.
1: Utanıyorsun.
0: Gitmeye utanıyorum çok.
1: Ama bence gitmen lazım. Yani özellikle öyle arkadaş, yani samimi bir arkadaşın varsa ve eğer davet ettiyse evine, bence gitmelisin. Çünkü hakikaten hayat orada değişiyor. Yani aile ortamı Türkiye'de aile ortamı çok daha güzel. Yani tamam gençlik böyle arkadaş ortamı mükemmel falan da gidiyoruz, eğleniyoruz falan şey yapıyoruz. Ama Türk kültürünü öğrenmek istiyorsan içinden dedikleri gibi içinden öğrenmek istiyorsan, gerçek olduğu gibi öğrenmek istiyorsan, o zaman aile ortamından öğreneceksin. Ya değerleri öğreneceksin. Anne baba, yemek falan, işte o ortamdan öğreneceksin. Ve sadece de Ankara'dan değil de çok daha Anadolu'ya git, oradaki ailelere ziyaret et eğer arkadaşların varsa, kesinlikle çok daha farklı ve tadı farklı. Bence gitmelisin, utanma. Tamam. Ama samimi arkadaşlarınla. Herkesle böyle o zaman.
0: Yok, beni, olmaz. Ayıp olur.
1: Beni ailene götür falan işte.
0: Yok, çok ayıp olur. Tamam. O zaman inşallah gideceğim.
1: İnşallah.
0: En yakın zamanda.
1: Yani bu benim tavsiyem. Başkana soracağım. Buraya mesela Türkiye'de mühendislik okuduktan sonra ne yapmak istiyorsun? Yani tabii çok daha var da mezun olana kadar.
0: Evet.
1: 5 mi? 6 mı?
0: Daha 4 sene var. Yani gerçekten şimdi tam bir plan koymadım. Ama kafamda çok bir yani çok şeyler yapmak istiyorum. Çok iyi bir iş kurmak istiyorum. Ve Türkiye'de belki olur, başka bir ülkede de olur, ülkemde de olur. Yani tam karar veremedim.
1: Anladım.
0: Çünkü biliyorsunuz her yıl insan farklı bir şey düşünüyor, farklı bir şey görüyor. Onun kafa yani değişiyor.
1: Anladım.
0: Sürekli değişiyor.
1: Anladım. Peki burada nerelere gitmek istiyorsun? Yani böyle gitmek istediğin bir şehir var mı? Çok gitmek istediğin, daha gitmediğin?
0: İzmir.
1: İzmir'e gitmek istiyorum. Evet. İtalya'ya gittin. İzmir'e
0: gittim.
1: De mi gitmek istiyorsun?
0: Tabii ki de. İzmir'e gitmek istiyorum. Başka Mersin'e gitmek istiyorum.
1: Mersin güzel.
0: Van.
1: Osmanlı'ya gitmesi.
0: Van'a gitmek
1: bir
0: istiyorum.
1: Bir de güneyde güney mükemmel. Urfa Mardin mükemmel. Orada yemekler harika.
0: Evet.
1: Harika harika.
0: Hatay'a gitmek çok istiyorum. Hı-hı. Orada yemekleri çok güzel diyorlar yani. Hı-hı. Tüm Türkiye'ye gezmek istiyorum. Ama çok farklı yani. 81 şehir çok fazla.
1: Çok fazla.
0: Evet.
1: Ama inşallah zamanlı olur belki.
0: Evet inşallah.
1: Peki Muhammed, hakikaten bugün seninle sohbet etmek güzel. Programımız güzel geçti, renkli. Senin bu ruhun, bu enerjinle birlikte güzel.
0: Çok sağ olun.
1: Ama maalesef uyarı geliyor ve...

0: programımızın sonuna geldik. Ve biz arkadaşlar yani bitirmek zorundayız.
1: Evet.
0: Hakikaten çok memnun oldum. Geldiğin için bugün, davetiye kabul ettiğin için Muhammed. Arkadaşlar haftaya bir konukla buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Merhaba, nasılsın? Hangi ülkedensin? Türkçeyi nereden öğrendin? Yoksa senin de mi bir Türkçe hikayen var? Tıpkı benim, Alejandro'nun, Tian Tian'ın ya da Ahmet, Mahina, Bala Bala veya Natalya'nınki gibi. Gönlünce paylaş hikayeni diye soruyorum. Yabancı mısın?
3: Dünyanın her yerinden yolu Türkiye'ye düşen dostlar hikayelerini bu programda paylaşıyor. Biraz hüzün, biraz neşe, her hafta farklı bir konukla duygu dolu keyifli dakikalar. Hepsi Esma Osman'ın hazırlayıp sunduğu bu programda. Yabancı mısın?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Betin 573. yılı kutlu olsun, mübarek olsun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, İstanbul'un fethini fetihlerin silsilesinin en parlak halkası olarak nitelendirdi. Erdoğan, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere fethe katılan kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını fethin 573. yıl dönümü kutlu olsun, mübarek olsun sözleriyle tamamladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Deir ez-Zor'daki sel felaketini yerinde inceledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, sel felaketinden etkilenen Deir ez-Zor ilinde incelemelerde bulundu. Şara, Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu yaşanan olumsuzluklar ve alınan tedbirlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bölgede yaklaşık 2400 ailenin etkilendiği belirtilirken tahliye ve acil müdahale çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Ziyarette ayrıca hizmet, altyapı ve kalkınma projeleri de değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Mekke'de Veliaht Prens Selman ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın selamını ileten Şeybani, Suudi Arabistan'ın hac organizasyonundaki hizmet ve çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Bakan Şeybani ayrıca Suriyeli hacılara gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Pratt'ın taşması binlerce aileyi etkiledi. Suriye'de Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Deir ez-Zor, Rakka ve Halep'te acil durum ilan edildi. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı taşkınlardan yaklaşık 2400 ailenin etkilendiğini açıkladı. Bazı köprüler sular altında kalırken tarım arazileri ve yerleşim bölgelerinde hasar meydana geldi.

Öncü Pınar Gümrük kapısında düzenli geri dönüş akışı. Kilis Öncü Pınar Gümrük kapısındaki geri dönüş merkezinde Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor. İşlemlerini tamamlayan sığınmacılar güvenli şekilde ülkelerine geçiş yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde geçirdikleri yıllar boyunca gördükleri destek ve misafirperverlik için teşekkür eden Suriyeliler, ülkelerinde yeni bir hayata başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Yetkililer ise geri dönüş sürecinin düzenli ve güvenli şekilde yürütülmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Pasene kurban ekibi Suriye'de sıkıntısız kurban dağıttı. Uluslararası Yardım Kuruluşu Hasene 2026 vekalet kurban çalışması kapsamında Suriye'nin 5 bölgesinde kurban eti dağıttı. Azez, Halep, Şam ve Laskiye'nin de aralarında bulunduğu bölgelerde toplam 1500 büyükbaş kurban kesildi. Hasene Suriye kurban sorumlusu Hasan Batır bu yıl ilk kez ülke genelinde daha geniş alanlara ulaşabildiklerini belirterek ihtiyaç sahiplerine sorunsuz şekilde dağıtım yapıldığını söyledi. Batır özellikle Laskiye'de Türkmen nüfusun yoğun ilgi ve teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

Türkmen cephesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi. Irak Türkmen cephesi Kurban Bayramı dolayısıyla Kerkük'te bir kabul töreni düzenledi. Programa siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Törende birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken katılımcılar birbirlerinin bayramını kutladı. Yetkililer Kurban Bayramı'nın Irak'a huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu. Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hişam Bayraktar ve diğer yetkililer de Türkmen toplumu adına tüm İslam alemi

Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat metni henüz tamamlanmadı. İran merkezli Tesnim Haber Ajansı, Tahran ile Washington arasında hazırlanan mutabakat metninin henüz tamamlanmadığını bildirdi. İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, metinde son günlerde bazı değişiklikler yapıldığı ve nihai hale getirilmesinin ardından resmen duyurulacağı ifade edildi. Açıklamada bazı batılı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği tam yansıtmadığı da belirtildi. Mutabakatın tüm tarafların onayının ardından kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

şehri. Osmanlı Devleti'nde en büyük idari yönetim yeri olup her eyalet sancaklara, her sancakta kendi içinde kazalara bölünmüştür. Bir kadının sorumluluk alanını ifade eden kaza ise onun merkezi olan bir kasaba ile çevresinde yer alan köylerden oluşmaktaydı. Kazayı teşkil eden köyler, askeri ve idari bakımdan nahiye adı verilen bölgeler ve belirli sayıda köylerden oluşan gruplara ayrılmıştı. Dolayısıyla bir kaza ünitesindeki başlıca yerleşim birimleri, o kazanın merkezi olan şehir veya kasaba ile onun çevresinde yer alan köylerden meydana geliyordu.

şehir ve kasabalar. Halep eyaletinin idari merkezi 17. yüzyılın mühim şehirlerinden birisi olan Halep idi. Ancak Antakya kazasının idari merkezi ve kadim bir şehir olan Antakya'da Halep eyaletinin sınırları içerisinde yer alıyordu. Bu iki şehirden başka eyalet dahilinde köylerden daha büyük yerleşim alanı olan ve sakinlerinin ziraatin yanı sıra ufak çapta sanayi ve ticaret faaliyetleriyle meşgul oldukları çok sayıda kasabada

Halep şehri. Genel görünümü. Halep şehri 38 derece, 68 dakika ve 5 saniye doğu boylamı ve 40 derece 12 dakika güney enlemi arasında ve denizden 390 metre yükseklikte olup Kilis ve Bab ovalarıyla Cebeli Sema'nın arazisinin birleştiği noktada ve basitçe bir mevkidedir.

Şehrin doğu tarafı zeytin, fıstık bağlarıyla, kuzey batı ve güney tarafları meyve ve sebze bahçeleriyle ve yine birçok zeytin ve üzüm bağlarıyla çevrilidir. Şehirde kuzey yönünden başlayarak güneye doğru akan Kuveyk adında 2-3 değirmen döndürür bir nehir bulunmaktadır. Antep'e tabi Çağdigil adlı köyden çıkan ve Halep'e 3 saat mesafede olan Haylan köyüne gelen bu suyun 3'te 1 miktarı bir su yolu ile Halep şehrine gelmekteydi. Kuveyk nehrine Antep ve Kilis kazalarında çıkan birçok su katılmaktadır. Fazlası Halep bahçelerini suladıktan ve kendisine Halep civarında çıkan Aynül Tel ve Aynül Beyda suları da katıldıktan sonra şehrin kenarında ve batısında bulunan 3 mahallenin arasından geçerek güneye doğru akmaktadır. Kışın suyun taştığı zamanlarda çoğalan sular Cebeli Sema'na tabi Hantuman ve Teltukan köyleri arasındaki arazide toplanarak bir küçük göl meydana getirse de bu göl yazın hararet sebebiyle kuruyordu.

Halep'in havası kuru ve gayet ılımandır. Fakat evlerin çoğu yerel taş ocakları ile elde edilen taşlardan yapılmış olmasından dolayı biraz rutubet meydana gelir. Kışın çok kar yağmamakla birlikte kuru soğuğu tesirlidir. Kışın sıcaklık sıfırın altında 4-5 dereceye, hatta bazı seneler 12 dereceye kadar iner. Yazın ise sıcaklık 40 dereceye kadar çıkar.

Halep'in en önemli yapılarından olan ve Şehba ismiyle de anılan iç kalesi, yerleşim alanı içinde tabi bir tepe üzerinde kurulmuştur. Etrafı derin bir hendek ile çevrili olan bu kalenin tarihi oldukça eskilere dayanır. Asur ve Hitit dönemlerinde mevcut olduğu gibi Bizans döneminde de şehrin korunmasında önemli bir rol oynamıştır.

1970 yılında meydana gelen bir deprem sonucunda yerle bir olan bu kale 1172-1173 tarihlerinde Nurettin Zengi tarafından yeniden onarılmıştır. İçindeki Hazreti İbrahim'in makamı da yine onun tarafından inşa ettirilmiştir. Bundan sonra Moğol ve Timur istilalarıyla yıkılan Halep Kalesi sonraki dönemlerde tekrar yenilenmiştir. Osmanlılar zamanında da şehrin iç kalesi önemini korumaya devam etmiştir. Halep şehrindeki evler genellikle iki katlı olup her birinin kenarında taştan yapılmış kare bir avlu bulunmaktaydı. Bu avlular taş ile döşenmişti ve ortasında bir fıskiye ile bir veya iki tarafında küçük bir bahçesi bulunmaktaydı. Halep'te çok sayıda cami olmakla birlikte bunların çok az kısmı ihtişamlıydı. Genellikle kare bir alan üzerinde inşa edilmiş olan camilerin arkasında küçük bir bahçesi ile ortasında abdest almak için yapılmış çeşmesi yer almaktaydı. Ayrıca geniş meydanlarda büyük kare yapılardan ibaret olan hanlar ve kervansaraylar bulunuyordu.

Genellikle dar olan şehrin caddeleri taş ile döşenmiş ve çok temiz tutuluyordu. Alışveriş merkezi olan pazar yerlerinin üstü örtülü olup buralarda belirli alanlarda branşlaşmış çok sayıda küçük dükkanlar yer alıyordu. Bu dükkanlar gün bitiminde belirli bir saatte kapatılıyordu. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte.

kavuşacağız. Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız?

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Açma yol yarasın, kimse bilmez sarasın. O insanı severen bir insana yarasın. Ağanın toyun oldu, kurbanı koyun oldu. Böyle güne kalmazdık, bizlere oyun oldu. Çıktım ağa toyundan, tok olmadım oyundan. Aslan Melül bak.

0: bakırdı. Kurt oynardı koyunla, vefasızlar kurt tanıyar, şuan eder koyunla.
1: Mustafa müzik.
0: Ağayan baş bağlaram, gözüme yaş bağlaram, yemem minnet ekmecin, karnıma daş bağlaram. Yum yatağın, cidanın yum yatağın, kahir hesabı bitmez, gözü yum yatağın, toz yatağın. Koymur toz yatağın, giden geri dönmedi, basıptı toz yatağın. Yatağın, yar döşeyip yatağın, menesinerem yarasınar, bes kıymır yatağın, ne koyurlar göz asak, ne koyurlar yatağın. Kurbanım bu çerçüğün toprağına daşına, çok garibler hasretti ekmecine aşına. Mazlumlar havar eder, gece gündüz çağırı. Başımıza gelenler gelsin zalim başına. Her şey öz özün tutup, kim kimin vayındadı. Varlı kardeş baş vurmaz, bir yoksul kardeşine. Şarvan geldi hanı uçu, kuşlar endi dene uçu. Başım terse keseler, yalan demem canı uçu, dostum benimsi isit, ben de ölüm sana uçu. Binaya daş uğraydı, şirazın yaş uğraydı. Düşendim kara güne, bir mene baş uğraydı. Zeyran dağlı yer sever, bilbil bağlı yer sever. Vefasızdan görmemiş, hebes yağlı yer sever. Bir baş vur, dostum bize bir baş vur. Öz yolun da itiri, eğer olsa bir baş vur. Bina vurdu, ben neler bina vurdu. Doktor neyi sayırsan, dert mende bina vurdu. Bir aşirete katıldım, orada ucuz satıldım. Varlıydım baş üsteydim, yoksul oldum atıldım. Bir aşirete şan dedim, menem perişan dedim. Dediler zor avçıyık, kurağın nişan dedim. Bahçanın barı biter, heyvası narı biter. Eylik adamlık kalı, dünyanın varı biter. Dal dalar, yara desem dal dalar. Nişi varlı insanı, hak karşılar, dal dalar. Ama yoksul gelende her şey hüzün daldalar. Dalana, bilmem konup dalana. Bir güne biz düşmüşük, dalan dalıp dalana. Erbil aydı, çerçüşten Erbil aydı. Allah'tan istediğim derdimi Erbil ay. Kazanda kaldı aşım, aş beklirdi kardeşim. O yüzüm de kalmayıp, kardeşime olaşım. Sen yetti koydu beni diyar diyar dolaşım. Ölene terşi bitmez, benim bu hak savaşım. Bak gözümün namına, dal üreğim gamına. Çok garip var hasretti, burada akşam şamına. Bağvansı bağın ister, bağda serdağın ister. Bir garip zan seçende gevli torpağın ister. Ay garip, hepte garip, ay garip. Gurbette göce baktım, yıldız garip, ay garip. Kimse demez ne ayıydı, yüz yıl dese o ay garip. Giden gitti, dünyadan giden gitti. Elu geçse zulmetme, bin eli giden gitti. O da gitti, ataşım o da gitti. Varım yokum yarıydı, elimden o da gitti. O da bitti, ataşın o da bitti. Dünyamızı hissettik ömürde.

İçine dert olacak. Sana bu son bakışım, içine dert olacak. Hiçbir şey sormayış, içine oturacak. Vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.

Oğuz'un 24 boyu, gün büyük zafer günüdür. Şanlı Türk'ün asil soyu, gün büyük zafer günüdür, zafer günüdür. Bozok ve uçoklar kolu, tarihi zaferle dolu. Açılsın fetihler yolu, gün büyük zafer günüdür. Malazgirt'te izimiz var, nice şehit gazimiz var. Bin asırlık mazimiz var, gün büyük zafer günüdür. Unutma, unutma ceddin vatanı. Kurdular bize vatanı. Uğrunda

ilk yatanı. Gün böyük, zafer günüdür. Zafer günüdür. Yakındır günü gelecek, tüm cihan bunu bilecek. Haçlıyı kökten silecek, gün büyük zafer günüdür. Ağarsın artık ufuklar, dardır bize bu topraklar. Doğacak kutlu şafaklar, gün büyük zafer günüdür.

kankan. Zafer aşkıyla sen de yan. Gün büyük, zafer gün, zafer gündür. Türkmen oğlu kan ekerim, burçlara sancak dikerim, Yezid kanını dökelim, gün büyük, gün büyük zafer

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafardan 51 bin ses geldi. Hasrat gitti, dergişlendi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfraytıl aferim cihana. Ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana. Her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafarım ben Türkmenem uyağam. İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi. Her gelenler Türk eline hoş geldi.

biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülün.